Öyle bir gün var ki, öyle bir gün, yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca, en sevdiğim bile senden davacıdır.

səhər vaktində Məscid-i Nəbəvidə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabeleri ilə bərabər sohbət edərlər ikən küçük torunları Hazreti Hasan ilə Hazreti Hüseyin gəldi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dizlərinə oturdular. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Hazreti Hasanı mübarək ağzından, Hazreti Hüseyni mübarək boynundan öptü. O an Cebrail aleyhisselam gəldi. Elində üç gömlek vardı. Dedi, ya kardeşim Muhammed, Allah Celle Celaluhu'nun sana selamı var. Bu siyah gömlek yaz gömleğidir. Bunu sana getirdim. Bu yeşil gömlek Hazreti Hasan'ındır. Bil ki Hazreti Hasan ağzından zehirlenerek şehit olacak. Bu kızıl gömlek ise Hazreti Hüseyin'indir. Bil ki o da boynundan şehit olacak dedi ve oradan ayrıldı. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem miraca çıkarken Kerbela'yı gördü. Hazreti Hüseyin'i gördü. Hazreti Hüseyin'in çektiği işkenceleri gördü ve Hazreti Hüseyin'in nasıl şehit olduğunu gördü. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ya

Sevgili sultanım, efendim, başımın tacı, gönlümün ilacı efendim. Ümmetinden selam getirdim sana. Nice armağanlar verdiler bana. Ravzana eriştim ben yana yana. Açın bu ravzayı, Habibim de var. Benim dertlerimin tabibi de var. Açın bu ravzayı.

Rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik. Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin, hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi.

0: Ya Hakem, Ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, Ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, Ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, Ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, Ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, Ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, Ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, Ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, Ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma.
2: Ya Hasib, Ya Hasib, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun.
0: Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil.
2: Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya Mukaddim, ya Mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum. Sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir. Sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın. Sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene rağm eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, Ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum. Senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum. Kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum. Utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım. Affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, rehfetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir, mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir, hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir, isyanda da itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir, sustuğumda da konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir, hayatımda da ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda

Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Muni, ya Muni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi.

Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab. Sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur. Asıl sabreden sensin. Sabur sensin. Sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük İl Meclisi KYB Grubu Kerkük Valisi Mehmet Yamanay'a destek verdiğini açıkladı. KYB Grubu valinin görevlerini yerine getirmesi ve yetkilerini yasalara uygun şekilde kullanmasının desteklendiğini belirtti. Kerkük İl Meclisi Arap Grubu da Kerkük Valisi Ağa'ya destek verdiğini açıkladı. Grup ayrıca Türkmenlerin Kerkük'ün yönetimindeki hakkı konusunda ısrarcı olduklarını vurguladı. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Falih Enseydi, Meysan Polis Komutanı'nın görevden alınması, güvenlik birimlerinin müdürlüklerinin ise görevden alınarak soruşturmaya sevk edilmesi talimatını verdi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Zeydi, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların arka planı ve saldırıların arkasındaki tarafların belirlenmesi için acil soruşturma başlatılması talimatı verdi. Zeydi, Sincar direniş gruplarının silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını açıkladı. Parlamento Başkanı Heybet el-Halbusi, Irak topraklarının komşu ülkelere yönelik saldırılarda kullanılmasını reddettiğini belirterek silahların devletin kontrolünde toplanmasının önemini vurguladı. Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuril Maliki, siyasi meselelerin kamuoyu önünde tartışılmasına son verilmesi çağrısında bulunarak siyasi anlaşmazlıkları körükleyen söylemlere karşı uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'le Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan bölgede güvenlik ve istikrarın desteklenmesi için iletişim ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Irak hükümetinin bize yönelik saldırıları önleme çabalarını destekliyoruz dedi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Doğu Batı petrol boru hattının Irak'tan gelen çok sayıda insan sava aracıyla hedef alındığını ve saldırıda can kayıpları ile yaralanmaların meydana geldiğini belirtti. Nasır Koalisyonu, güvenliğin korunması ve egemenliğin güçlendirilmesi amacıyla Silahlı Kuvvetler Başkomutanı tarafından alınan tedbirlere destek verdiğini açıkladı. Güvenlik kaynakları, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Zeydi'nin talimatıyla Şelemçe sınır kapısının geçici olarak kapatıldığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı, ambarda terk edilmiş bir bölgede 47 insansız hava aracı ve 46 mühimmat parçasının ele geçirildiğini açıkladı. Amerika Merkez Komutanlığı, İran'a yönelik deniz ablukasının başlamasından bu yana 99 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. Amerika Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı'ndan günde 9 milyon varil petrol geçtiğini belirterek nükleer anlaşma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. BRICS ülkeleri liderleri zirvesinde uluslararası anlaşmazlıkların diyalog, istişare ve diplomasi yoluyla barışçıl şekilde çözülmesine bağlılık vurgulandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker konuşlandırmasını Rusya'ya karşı savaş ilanı olarak değerlendirdi. Fransa'nın kuzeyinde bir trenin raydan çıkması sonucu onlarca kişi yaralandı. Endonezya'nın Java Adası'nda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimiz sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmenlerin Sesi Türkmen FM Uydu Radyosu.
4: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس محافظة كركوك تعلن دعمها لمحافظ كركوك محمد سمعانغا في أداء مهامه وممارسة صلاحياته وفق القانون. المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك تعلن دعمها لمحافظ كركوك محمد سمعانغا وتؤكد إصرارها على حق المكون التركماني في إدارة المحافظة. رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يوجه بإعفاء قائد شرطة ميسان وإحالة مديري الأجهزة الأمنية إلى الإمرة وإحالتهم إلى التحقيق. القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي يوجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية والجهات التي تقف وراءها. القائد العام للقوات المسلحة يكلف اللواء الركن علي عبد الحسين كاظم بمنصب قائد عمليات ميسان. القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي يؤكد أن فصائل مقاومة سنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يؤكد رفضه استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار ويصر على أهمية حصر السلاح بيد الدولة. رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يدعو لطي صفحة نشر الغسيل ويحذر من خطاب يشعل الخلافات السياسية. وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود يؤكدان أهمية استمرار التواصل والتنسيق لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وزارة الخارجية السعودية تؤكد دعمها جهود الحكومة العراقية بمنع الاعتداءات تجاه المملكة. ائتلاف النصر يؤكد دعمه لإجراءات القائد العام للقوات المسلحة بحفظ الأمن وتعزيز السيادة. مصدر أمني يفيد بإغلاق منفذ الشلامجة بشكل مؤقت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي. رئيس هيئة المنافذ الفريق عمر الوائلي يؤكد أن الإجراءات لتنظيم العمل ورفع الجاهزية في المنافذ مع الجانب الإيراني هي إجراءات مؤقتة. مصدر أمني يفيد بانطلاق حملة تفتيش واسعة في محافظة ميسان لتعقب المتورطين بإطلاق الطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية. وزارة الداخلية تعلن ضبط 47 طائرة مسيرة و46 مقذوفا في موقع مهجور بالأنبار. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 99 سفينة تجارية منذ بدء الحصار البحري على إيران. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يؤكد أن 9 ملايين برميل نفط تعبر هرمز يوميا والاتفاق النووي مستبعد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه يحكم القبضة على مضيق هرمز ويشير إلى إزالة الألغام البحرية منه. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر نشر قوات أوروبية في أوكرانيا إعلان حرب ضد بلاده. إصابة العشرات جراء خروج قطار عن مساره شمال فرنسا. زلزال بقوة 6 درجتان يضرب جزيرة جاوا في إندونيسيا. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

90.1 yedilen yetmişe halkın sesi Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

her an özel kılan. 90.7 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

bugün havada bana göre sanki başka bir şey vardı. Baharın, böyle sonbaharın o atmosferi, enerjisi, o hafif esen serin yel, güneşin hafif sıcaklığı. Ve dedim ki böyle bir sabaha sev kardeşim yakışır. Hadi bakalım, kahveler hazır mı? Çaylar demlendi mi? Arabasında bizi dinleyenler, işine gücüne başlayanlar, evde kahvaltısını yapanlar. Herkese kocaman bir günaydın. Bugün yüzümüz gülsün, keyfimiz yerinde olsun. Çünkü Merve ile Günaydın başlıyor.

sev kardeşim. Böyle birbirimize sanırım söyleyebileceğimiz ya yaşamak için lazım olan tek şey sevgi.

Hadi bu güzel sabahta neyimiz var bir düşünelim. Sevdiklerimiz yanımızda, ailemiz var, annemiz, babamız sağlıklı, evladımız, eşimiz, kardeşimiz, bir işimiz var. Güne başlayabileceğimiz bir nedenimiz var. O zaman hayat güzel. Efendim bugün çok enerji doluydum. Böyle aşk dolu başlamak istedim programıma. Umarım iyisinizdir. Hoş geldiniz. Merve ile günaydın. Tabii ki saat tam 9'u gösterir göstermez. Hemen başladı. A'dan Z'ye herkese yakışacak, herkesin dinleyebileceği bir playlist sizler için hazırladım. Listemde şarkılar, türküler, maniler, sohbetler, muhabbetler var. Bugün yine bir konuğum var. Şöyle bir şarkılarla bir güncellenelim, kendimize gelelim, sabaha başlatalım, sonra konularımıza bir başlayalım bakalım.

olmaz olsun cebimde milyonlar, yanımda sen varsan. Ya bazı şarkılar var böyle yaşama nedeni adeta. Çok seviyorum. Özellikle de Sev Kardeşim benim için çok çok özel anlamlı. Bugün bu güzel şarkılarla programı başlattım. Sizden gelen istekler vardı. Ben cumartesi hani dün Ay Saçı Vurma şarkısını verdim. Çok beğenmişsiniz. Tekrar istediniz. Ben playlistimi tekrar etmek istemesem de sizin bazı şarkılarınızı ekliyorum. Sizi kırmamak amaçlı. Çünkü farklı şarkılar dinletmeyi seviyorum ya. İtiraf edeyim gerçekten. Kendim de sürekli aynı tarza gitmeyi sevmiyorum şarkı konusunda. Ama dün madem bu kadar istediniz, bugün de hadi bu şarkıyı birlikte dinleyelim. Ne dersiniz? İsmini soranlar olmuş. Günal Zeynallı, Ay Saçı Vurma. YouTube'da yazdığınızda hemen karşınıza çıkar. Ya da YouTube'la hiç uğraşmayın efendim. Frekanslarınızı 90.1'e ayarlayın. Biz bu gibi birçok şarkıları zaten gün içinde veriyoruz. Siz yorulmayın yani.

Aslında bu çok eski bir Azeri türkü. Ama ben sizler için yeni versiyonlu. O eski versiyonu biraz kalitesiz maalesef. Kaliteli hali bulduğum an yayına vereceğim. Sizlere dinleteceğim söz. Gül yazımsan, kuş avazımsan, şirin nağmeli. Ama şimdi bu şarkı tam böyle hani saçı biraz kıvırcık olan çocuklara söylendiğinde çok tatlı durmaz mı? Ay saçı vurma.

Efendim, bize telefon etmek isterseniz 0770 131 34 61 telefon numarasıyla telefon edebilirsiniz. Tekrar ediyorum, 0770 131 34 61. Hem telefon edebilirsiniz, hem edebilirsiniz WhatsApp'a mesaj yollayasınız. Şimdi isterseniz sabahımızın neşesine biraz da uzaklardan gelen bir duyguyu katalım. Bilirsiniz ki kimi için bir şehirden uzak olmak, kimi için ailesinden, memleketinden ayrı kalmak, gurbetinin yani herkesin hikayesi gurbette bir başkadır ve başka bir anlamı vardır. Şimdi ben sizlere çok değerli bir isimden, Özdemir Erdoğan'dan yıllardır dinlendiğinde insanlara ayrı bir iz bırakan güzel bir eser dinleteyim. Müzik.

Efendim, mesajlar gelmeye başladı. Ali Köprülü'den herkese günaydınlar demiş. Bir de para var abla, sevip sevilmek için diye fikrini beyan etmiş. Günaydın necesen, iyisin inşallah. Ben iyiyim, sen necesen? Ben Orhan Kerkük'ten. Yardan ırak yaşanır mı? Deyip ki sıradaki şarkı sizlere armağan olsun ve de Orhan, ben Osmanlıca okuyabilmem, çok çok özür dilerim ya. İçerim yanıyor yar yar yaram beklerim bana nazlı yar. Diyor ki sizlere ve bütün çalışanlara sağ olun, var olun, başım gözüm üzerine hoş geldim. Yar, yar, yar. Şimdi hazır ikiniz de böyle mesajı aynı anda göndermişken ben bugünün sorusunu hemen sorayım. Efendim, bugün çok güzel bir soru hazırladım. Günün sorusu. Şimdi uşaklıktan yapmayı sevdiğiniz indiye kadar ne var? Mesela hani durun size bir örnek veririm. Örneğin hani annelerimiz kek çırpar ya, o kalbi döktükten sonra işte karışımı, kabda karıştırdığı kabdakalar, mesela o çiğ haliyle yemeyi severiz. Örnek veriyorum, mesela patates çok kızarsın isteriz ya da ekmeğin ucunu kopardarız. Yani bu gibi alışkanlıklarınız var mı? Ya da yastığımıza sarılarak yatarız ya da indiye kadar hala sevdiğimiz bir eşyanı çevirmişik. Yani uşaklıktan indiye kadar devam eden bir alışkanlığımız var. Bugünün sorusu budur.

Ali diyor ki benim çocukluktan bir alışkanlığım var, herkese inanmak. Bu da bir alışkanlık sayılır, evet. Kimin böyle alışkanlıkları var? Orhan mani ister misin? İstersen istediğin maninde yaz. Ben de burada senin için vermeye çalışayım. Bugün bir misafirimiz var. Hem antikacı hem şair kimliğiyle tanınıyor.

0: Evet, ilk telefon bağlantımızı alalım bakalım kim bizi arıyor. Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ ol, var olasın.
0: Necasız?
1: Sağ ol, Allah razı olsun, memnun oldum. Çok sevindim sabah. Birinci arayan sizi buldum. Çünkü sokağı ben bulmadım.
0: Ha, baştan göz üzerine hoş geldiniz. Biz de sözü işittik, memnun olduk. Emre Lağım, buyurun.
1: Valla Zalim Mehmet Üstadım Şafi Salim Selam'a Şahin özledim seni.
0: Baştan gözlerine. Baştan
1: kızıma armağan edirem. Ülfet yurt dışında. Ukrayna'da da. Orada okuru. Selam'a Şahin'i çok seviyorum. Ben dinleyende özüm gözümde yaşlanır.
0: Dünen bu sorunu sormuştum. Dedim hangi mani diyen size çok etki eder, tesir eder? Sizin Selami Şahin'de hangi manisi dediniz?
1: Özledim seni.
0: Özledim seni.
1: Özledim kokusunu.
0: Baştan gözlerine. Siz bize hardan telefon etmişsiniz?
1: Ben Hayısna'dan yedek parça satıyorum. Volvo malı ismim Çetin.
0: Allah bol kazançlar nasip etsin efendim. Kolay gelsin işiniz zahmeti. Sanayide olan bütün beylere de saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim. İyi ki telefon ettiniz. Memnunum bu güzel telefonunuza. Hoşça kalın, hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Siz de efendim, siz de. Siz de. Biz de memnun olduk. Hoşça kalın efendim. Evet arkadaşlar. Hani kanatlı beyaz meleğim. Bu gece zevki sefalı. İstek şarkımız Ali Köprülü'den oldu. Şimdi Selami Şahin. Oo.

Abla günaydın. Ben Ahmet. Mümkünse İbrahim Tatlıses'ten bir parça. Twitter Türkmenler Mahallesi. Hadi reklam da yaptık senin için. Hoş geldin. Sefalar getirdim. Bakayım adın ne? Amir Emat. Baştan gözlerine.

Efendim bizleri dinleyen esnaf kardeşlerimiz var. Şu anda iş başında. Allah bol kazançlar nasip etsin. Rızkımız açık olsun. Zor işlerde çalışan birçok beyefendi var. Gerçekten Allah onlara yardım etsin. Bazen hani birçok iş var böyle. İnsan baktığında diyor ki bu işten nece haklaşırım. Ama Allah öyle bir güç veriyor ki maşallah üstesinden geliyorlar. Allah onlara bereketli, kazançlı, güzel bir gün nasip eylesin efendim. Şimdi hareketli başladık fakat güzel bir isteğimiz oldu. Hemen o isteği dinleyelim isterseniz. Böyle biraz uzaklara dalacağız. Güzel sevdiğimiz bir şarkıdır. Ama yine de dinlemeye değer. Gerçekten özlem çekenlerin şarkısı olarak bilinir. Şimdi Selami Şahin'in sesiyle sizi biraz baş başa bırakayım. Selami Şahin, sizler için özledim teninin kokusunu özledim. Özledim sımsıcak nefesini özledim. Özledim sohbetini, o sesini özledim. Gelmedin göz bebeğim, can yoldaşım gelmedim desin.

Evet, böyle bir şarkı sabahtan dinleyerek kendimize bence çok büyük bir iyilik yaptık. Çok muhteşem bir yorum ya. İyi ki istediniz bizden. Çok teşekkür ederiz. Ben de dinlemiş oldum. Ben sabahları duygusal mani gerçekten vermeyi sevmiyorum. Çünkü ister istemez bizi biraz böyle hüzünlendirir. Aslında gerçekten hüzünlendirir. Ama yine de canımız sağ olsun ya.

Sevmek dedin, sevmedik mi? Aşka boyun eğmedik mi? Bütün kötü huyları, hatta güzel dostları senin için terk etmedik mi? Bugün yine bana ayrılmak düşer, deli gibi döne döne savrulmak düşer. Bugün yine bana of çekmek düşer. En güzeli de boş ver ve gitsin. Allah büyük, her acının bir ahı, bir of çekiyorsun, biter gider her şey. İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur sözleri. Evet.

0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. İnsansız ve insafsızın kızı ben ankör kedi. İnsansız. Telefonlarınızı bekliyoruz.

Evet, hadi bakalım güzel şarkımızın ardından sırada hangi şarkımız var? Ben Ferdi Tayfur şarkısı çok seviyorsunuz diye size bir jest yapmak istedim bugün. Ben de Özledim şarkısını paylaşmak istedim ama bu sefer kızının sesinden. Kızının sesi de gerçekten çok güçlü ama şöyle bir hava durumuna bakalım. Bakalım başkent Bağdat'ta bugün hava nasıl? 36 dereceyle güne başlamış, tüm gün güneşli bir hava bekliyor. İlerleyen saatlerde 42 dereceye kadar yükselecekmiş. Kerkük güneşli bir güne merhaba demiş, 34 dereceyle tüm gün güneşli bir hava bekleniyor. 39 dereceye kadar da sıcaklık yükselecek. Musul 32 derece güneşli bir güne merhaba demiş, tüm gün güneşli bir hava bekliyor. Öğleden sonraya doğru sıcaklığın 38'e kadar yükselmesi bekleniyor. Telafer güneşli bir güne merhaba demiş, 32 dereceyle tüm gün güneşli bir hava bekliyor. İlerleyen saatlerde de hava sıcaklığı 37'ye kadar yükselecekmiş. Erbil güneşli bir güne merhaba demiş, 33 dereceyle parçalı bulutlu bir hava bekliyormuş Erbil gün boyunca. Şu anda güneşli ama ilerleyen saatlerde parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık seviyesi ise 37'ye kadar yükselecek. Son olarak Selahattin vilayeti güneşli bir güne merhaba demiş, 34 dereceyle tüm gün güneşli bir hava bekliyormuş. İlerleyen saatlerde de 40 dereceye kadar yükselecekmiş sıcaklık.

Ben de özledim. Ben de kızı da fena söylemiyor değil mi? Ben şöyle size güzel bir mani eşittirim. Bu arada ben de telefon bağlantımız için bir alo diyeyim, ne dersiniz? Bugün hem böyle biraz tarihten bahsedeceğiz hem de şiir ve horyatla dolu bir program bekliyor yine bizleri.

0: Efendim, bugün telefon bağlantımız Erbil'den olacak. Hem antikacı hem edebiyatçı kimliğiyle bilinen sevgili Halis Antik bizlerle olacak efendim. Güzel sorular soracağız kendisine ve güzel bir sohbet muhabbet edeceğiz. İstirsavuz konağımıza bir diyarın alo bekletmeden özünü. Alo.
1: Alo.
0: Günaydınlar Halis Bey, hoş geldiniz.
1: Aydın günler, sabah khair. Hoş bulupsuz, sağ olun, var olun.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederiz efendim. Necasız?
1: Valla şükürler olsun, elhamdülillah. Siz iyi olun, biz de iyi.
0: Aynı şekilde, sözünüze içtik, çok iyi olduk efendim. Çok teşekkür ederiz.
2: Sağ olun.
0: Efendim, biz Halis Antik deyince antikaya olan güzel yanında gerçekten eşsiz antika eşyalar olan bir antikacı. Evet. Şimdi efendim, bu antika sevgisi ha zaman başladı?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tabii ben uşak yaşından, benim doğumum Erbil kalasıdır, 1956, Topkhane mahallesinde dünyaya gelmişim. Tabii uşak yaşından, 60'lardan beri bu mende bir merak idi ve antikaları, bu kültür eşyaları toplayayım. Evet. Yani 60'larda, yani 1960'ların ortalarında, 70'te ben edebildim bir çok bir kültür, yani birisi... Eski kavanlardı babamı diyeyim. Eski kitaplardı, el yazıdı. Yani o işler ki Türkmenler eliden yapılırdı. Erbil pazarında, Kansari'de misten yapılırdı. Ağaçtandı, bu dolap sandıklar. Her şey kültüre bağlı oldu, kadim oldu. Eski zamanda burada benim yanımda bulunur. Edebildim bunları. Bir büro açsın, bir büroya koyun burada. Cünde de yabancılar gelir bizim yanımıza. Tabii evet. Konuklarımız çokluk yabancılar. Yani teçtüç acer Erbil ehlinin o asil Erbililer ki Türkmen deme. Onlar cahsının merakları böyle asil şeydi. Toplarlar. Decorations'ın bunları yava koyarlar. Bel, buyurun.
0: Ne güzel, maşallah. Efendim, peki bir şey soracağım. Şimdi böyle bir dükkanımız var. En son Kalada'ydı dükkanımız. Yanlış hatırlamırsam Halis Bey. Hala Kalada kalıptı dükkanımız, bu antika dükkanımız.
1: Yok, zamanında ben tabii Kalada orada bir yerim vardı. Muzeydi oranı. Oranı bir o pis eller baktılar, gözleri barayı vermedi, kalktılar beni. Oranı yandırdılar.
0: Neyse, canınız sağ olsun diyelim. Canınız sağ olsun efendim.
1: Ateş saldılar. Oraya ateş saldılar. Mayu karıp 3 milyon dolarlık benim malzemelerimi oraya 40 dakikada kül ettiler. Yandırdılar. Bas ben ayak üstte durdum. Baş açmadım. Benim aşağıda da terbiye caddesinde başka bir muzeum da var idi.
0: Evet.
1: Kalktım, oranı başardım.
0: Maşallah.
1: Bunlar dediler koy biz, bunu yandırağın, koy Türkmen'in kültürünü yok edağın. Biz Türkmen'in kültürü hiçbir vakit yok olmaz. Başımız üstü açtı bizim. Kalktım buranı doğruladım, şey ettim. Kimseye de baş açmadım. Çoklar geldiler, bana dediler para pul verek sana. Binlerce dolarlar benim arz olundu. Allah'a kasam bir dolar almadım kimseden.
0: Kendi emeğimizden.
1: Baş üstçe yaşıram. Öz alnımın tarihinden edebildim. Gene öz ayak üstte durum.
0: Maşallah.
1: Gene bu antika hanamı. Benim yerim dükkandacı tabii. Antik.
0: Evet. Yani muze gibi. Evet.
1: Muze gibi bir yeri. Çok büyüktü. Cünde buraya yabancılar geldiler.
0: Ne güzel. Ne
1: konuklar geldiler. Okul, yani ilç okulu, orta okullar, hatta
0: ders işlemek için geldiler. Evet.
1: Kolejler geldiler buraya. Bakmaksı tabii. Bakmaksı. Ben özlerse şerh ederim. İşte bunlar kocadan, babadan evet, kalıptı bizlerse.
0: Evet, evet. Ne
1: zamanında
0: güzel.
1: Zamanında bunlar İstanbul'da olurdu. Bu kültür, yani her milletin, eşit babama diyeyim, her milletin kültürü olmasa millet hesabdacı. Bizim kültürümüz var. Varlı, şanlı bir milletiz.
0: Evet.
1: Biz memleket sahabiyiz. Biz Kara Sadır koyun sahabedacılık. Biz memlekette yaşamışız. Bizim bazı var bize diyor hani sizin köyünüz yoktu. Kad yok. Biz Erbil'de yaşarık, köyümüz yoktu. Biz asilik memleket sahabiyiz. Başka yerlerde köyler var.
0: Allah saklasın.
1: Dağ olasın. Çarçuş'ta Türkman var. Çarçuş'ta Türkmandı çokluğu.
0: Evet.
1: Atrafında da köyler var Türkmandı.
0: Evet.
1: Musul'da da va ve kazalik. Telafar var, Reşidiye var, Mahallabı var.
0: Maşallah. Türkman. Allah sayımızı çok etsin.
1: Maşallah.
0: Yani
1: elhamdülillah. Başımızın şaşırsa. 50 ildi ben bir işe.
0: Maşallah. O kadar oldu mu?
1: 50 il fazladı babama diyeyim. Maşallah. Diyeyim. Benim doğumum 1956'dı.
0: Maşallah. Yani, uzun ömürler.
1: İşte bu şeylerden özüm uğraşırım. Yani burada benim muzamda da milyonlarca parçalar, değerli eşyalar var.
0: Peki
1: Arap
0: Halis
1: demiş,
0: Bey.
1: Yukadder.
0: Evet.
1: Bale.
0: Buyurun lafınızı kestim. Buyurun. Özür dilerim. Şekerle. Buyurun.
1: Buyurun. Arap demişli ma yukadder bir zaman bazı şeylerimiz var. Osmanlı döneminin hamma eşyaları buradadır.
0: Ne güzel.
1: Edebilirim sana diyeyim 5000 mücellet kitabım var Osmanlı dilinde.
0: Maşallah.
1: Binlerce kitabım var. El yazı kitapları Kur'an-ı Kerim. Hı-hı. Babama diyeyim tefsir, fıkıh, nahu, sarf, mantık.
0: Hı-hı.
1: Yani abu coğrafya kitabı da hatta babama diyeyim tarih kitabıdır. Burada bunlar asçı derciler var mende, asçı gazeteler var mende, asçı o Türkmen'in ses sanatçılarının sesleri çı kavana giripti. Burada benim yanımda da rekord tepler var burada. Yani her şey.
0: Maşallah
1: her
0: ne
1: şey,
0: güzel.
1: Her şey çokluk babama diyeyim öz milletime bağlı olsun ben ona değer veririm.
0: Allah razı olsun size. Allah
1: başka
0: razı olsun.
1: Başka milletlerinde var. Diyagın asçı evet, Erbil'de
0: evet,
1: diyagın.
0: Evet.
1: Asçı Erbil'de Yahudiler yaşadılar. Kal'ada Erbil'de kal'ada bas Türkmenler yaşadılar. Az bir Yahudi de var. Fakat başka millet yok idi. Abiydi. Anan ondan sonra köyler vardı. Erbil'de bir köy vardı. Ankara orada Hristiyanlar orada yaşardı. Çürtlerde, Çürt kardeşlerde yazı köyünde yaşardılar. Köylerde yaşardılar. 60'larda Abdülkerim Kakas'ın bir karar çıkardı. Kanun-i Silah Zirai oldu. Hatta Çarşı'da da, Bağdat'ta, her yerde Irak'ın her bölgesinde bunlar hicret ettiler. Köylerden geldiler, memlekette yaşadılar. Onlar çoklaştılar. Bizler azlaştık.
0: Peki Halis Bey, ben sizden bir şey sormak istiyorum. Şimdi 50 yıl buyur. İçinde şimdi bu eşyaları korumak gerçekten zahmet, yani temizliği var, bakımı var bazısının. Bunlarla hep yalnızınız ilgilenirsiniz yani.
1: Vallahi zamanında babama diyeyim 50 ilminden önce özü bilsen başarı canziydi.
0: Elbette.
1: Öz ayak üstündeydi. Helmen durmağım yok idi. Cederdim devletlere, köylere, kasabalara,
0: babamın
1: memleki yığardım, şey derdim. Bas ondan sonra özü bilirsen, hatta uşaklarım, oğlanlarım da ki buradaydı, yanımdaydılar. İşleyen muzafım vardı burada, işlerdiler. Yani dünya hoş idi o vakit, pazar var idi. Şirketler, aznebiler, Türkçüler, İranlılar. Bu
0: daha çok,
1: Avrupa'dan
0: evet, gelip gitmek var idi, daha rahat idi işimiz.
1: Rahat idi, bale. Bas indi özü bilsen ömür sattı.
0: Doğrudur.
1: Ben indi edebilmem bir zamanı bir küçük halını sağdan sola aparım. Otururum burada. Benim bir moza, bir iki mozafım var burada. Burada benim yanımda çalışırlar. Onlar işleri idare ederler. Tabii benim yerim bir imara altıdır. Bir zerzamıdır.
0: Evet. Çünkü işte alanımız gene büyük olsun. Evet. Haklısınız.
1: Vallahi olur işte. Var her çeşit. Sanmanın burada bir divan hanım var orada. Yani iş iş peşinde derciler. Eski dostlarım.
0: Ne güzel. Orada sohbet muhabbet edesiz.
1: Gelin oturun burada. Konya evet. Diyarı. Tabii ben edebiyatçıyım, şairim.
0: Ben de istirdim. Tam oraya geldim.
1: Ha, oturuk burada gözüm üzerine hizmet ederim.
0: Estağfurullah.
1: Burada oturuk mani diyenler, çarçuştan caliller, başka yer her dilden Kürtçe, Türkmenca, Arapça her dilden burada her dilden konuşma yaparız. Ha vallahi.
0: Peki Halis Bey, hazır bu kadar konuştuk Horyat'la şiirle ilgili. O zaman biz sizden birkaç tane alabilir miyiz acaba bu güzel sabahta?
1: Baştan gözlerimi izlerdim.
0: Bizim için ne hazırladınız acaba?
1: Ne tane istesen okuyayım sen. Başı ağırdım yani başı ağırdım.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Olur mu öyle şey? Buyurun efendim, ben mikrofonu size bırakıyorum. Güzel.
1: 6-7 öz Horyat'larımla.
0: Baştan gözlerine.
1: Ben 1970'lerden beri o vakitten böyle ben şiir koryat yazardım. Birinci kestem Türkmen içinde noktasız şiirlerim var. Divanımda koryatlarım var. Nokta içinde yoktu tabii. Bas indi bazı koryatları seçmedi. Bunları sizce okuram.
0: Buyurun efendim, dinliyoruz.
1: Buyur. Diri görmesin. Görmesin yer. Üzüçte gör. Masın yer, yağış ucunda durram, göz yaşım görmesin yer. Duz olmadı, aşımda duz olmadı. Əcilmiş zənçli mixu, səküçdən düz olmadı. Düz edərəm, şoravdan düz edərəm. Düz olmayan mixləri səküçsiz düz edərəm. Arım yasan, bal pataç, arım yasan. Sağ aşık, erir, yanar. Sen nesen arımı yasan? Ne çesa, ne bada ol, ne çesa. Sana bu nasihatim, çesa verme ne çesa. Ne çastısan, baksamdan ne çastısan, ömrüde de tanımadu, asılsız ne çastısan, ömrüde tanımadu, asılsız ne çastısan.
0: Ağzınıza sağlık efendim, yüreğinize sağ sağlık. Sağ çok teşekkür
1: vallahi
0: ederiz.
1: Vallahi koy başımız. Dedim koy başı ağrıtmayalım.
0: Estağfurullah. Ağrıt olur mu öyle şey? Hayır. Horyatlar çok memnun çok olduk eşitliğimize.
1: Bir son horyatım değiştirem.
0: Buyurun, buyurun lütfen.
1: Bunu armağan ederim hemme sizlere tabii. Bir baş kayık. Baş kayık. Yüze sıkar baş kayık. Baş açmak bize uymaz. Biz Türkmanık baş kayık.
0: Maşallah.
1: Var olsun.
0: Teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok çok sağ teşekkür olasın, ederiz bu güzel sohbet, muhabbet için. İyi ki katıldınız, zaman ayırdınız. Allah razı olsun. Memnunum sizden.
1: Sağ olasın. Sağ olasın babam.
0: Efendim, saygılarımızı, hürmetlerimizi kabul edelim. Buradan sizlere yollayalım ve Erbil'de bizlere eşiden bütün dinleyicilerimize.
1: Sağ olasın. Memnun olduk. Tabii çok memnunuz.
0: Biz memnunuz efendim. O memnuniyet bize ait. Hoşça kalın. Özlü Zamakayet olun efendim. Hoşça kalın efendim.
1: Güle güle. Güle güle.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Güle güle. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın efendim. Evet efendim, bugün konağımız Erbil'deniydi. Halis Antik. Antika eşyeleriyle çok meşhur. Erbil'de çok tanınan isimlerden bir tanesi. Aynı zamanda edebiyatla da bu işi aynı anda götürüyor. Tabii ki tarihten söz edince edebiyat da kendisiyle birlikte gelmiş. Kısaca biraz anlattı. Açıkçası çok böyle yüzümüzde tebessüm oluşturdum. Gerçekten çok samimi bir beyefendi. Allah yolunu bahtına açık etsin. Efendim, şimdi güzel manilerle devam edelim. Bu arada Ali, sen benden bir soru sordun. Ben özellikle onu senin için sorup yazacağım sana. Şimdi ne yapalım? Bugünkü konularımıza geri dönelim. Misafirimiz, konağımız bizimle selamlaştıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi programımıza yeni bir bölüm ekledik. Geleneklerden gelen bir kelime. Örf adetlerimizden, geleneklerimizden bahsederim. Bu arada 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Tekrar edeyim. 0770 131 34 61. WhatsApp'tan da mesaj atabilirsiniz. En iyisi ama telefon edin, sohbet edelim, sözle eşitmiş olduk. Şimdi gelenek, örf adetlerimizle ilgili bir konu ekledim artık programa. Şimdi bugünkü programımda geleneklerden gelinen bir kelime var. Adaklı. Adaklı ne demekti? Şimdi bugün biraz dilimizin ve geleneklerimizin izini sürelim istedim. Belki büyüklerimizden duyduğumuz ama çoğu zaman böyle anlamını hiç merak etmediğimiz bazı sözler vardır. Diğer bu kızla bu oğlan adaklanıp, ama adak ne demek? Yani nişanlı birine nedendirik adaklı? Şimdi herkes kendi bildiğini yazsın. Bakalım daha önce siz bunu hiç araştırdınız mı?

aslında şimdi biz ne diyoruz? Biri nişanlandığında işte adaklandı. Nişanlı kelimesi yerine biz adaklı deriz. Buradaki adak kelimesi aslında bir şeyi adamak, söz vermek anlamına bağlantılı.

0: Yani bir genç evlilik için söz verdiğinde onun artık onun için adaklandı deniliyor. Yani nişanlısına da adaklı deniliyor. Adamak, söz vermek. Bir hayatı adamak karşı tarafa. Yani sunmak, o hayatı sunmak ne kadar anlamlı değil mi? Hiç bu kelimeni böyle düşünmüşydünüz?
1: Mevlam da seni bana versin. Mevlam da seni bana versin.
0: Bu arada kaynak olarak Irak Duz Hurmatu ve Tavuk Türkmen düğünlerinde görülen halk bilimleri unsurlarını kaynak aldım. Bunu da belirtmek istiyorum. Burada işte bu çalışmada Irak Türkmen düğün gelenekleri incelenmiş ve nişan bölümünde nişanlanmaya adaklanma, nişanlıya da adaklı denir ifadesine yer verilmişti. Ben de kaynak alarak sizinle paylaşmak istedim.

Şimdi Orhan bizden bir şarkı istemiş miydi? Hayır, Orhan istemedi. Ali'nin şarkısını verdik Serdar Ortaç. Bağlantımızı aldık. Sonra bir İbrahim Tatlıses isteği vardı. Selami Şahin. Hem konularımızı konuştuk, muhabbet ettik, hem de bunları vermiş oldu. Şimdi bugünün sorusuna tekrar dönelim. Programımızın her gün bir bölümü var ve günün sorusu bölümünde bugün ne var idi? Uşak iken yaptığımız bir şey hala biz o alışkanlığı sürdürür. Ne olabilir bu? Uyurken mesela ne bileyim, üstümüzü kapatmak. Yaz kış mesela üstümüzü tamam örtme. Uşaklıktan kalan bir alışkanlık. Mesela annemiz kek yapanda çiğ kek kamerini sıyırmak. Annemiz hamur işi yaptığında hala hamurla oynama isteği. İşte patatanın belirli bir kavurması var, onu sevme. Hani çok kızarması. Ya da bir kızartma yaptığında evdekiler hala o kararan bölümleri yememe. Bazısı uşaklıktan indiye kadar kişmici seçer, kuru üzümü yemekten. Yani sizin ne gibi bir alışkanlığınız var uşaklıktan indiye kimin kalıptı? Bugünün sorusu buydu.

bu arada bu alışkanlıklar belki de indiye kadar hiç fark etmeyipsiz, dikkat vermeyipsiz. Ama çoxu uşaqlıqdan bizə qalıb. Mənim uşaqlıqdan qalan ən böyük alışkanlığım, ən çox sevdiğim şey sıcaq somun, belə nasıl derler, sıcaq somunu hava dəksin, kupkuru olsun və o şəkildə yiyim. Çox sevirəm. Uşaqlıqdan bu yana, yəni hayatta məni ən mutlu edən şeylərdən biridir. Göğərcinlər gök girib həmsi də oyar dərdinlə. 0770-131-34-61 numaramızı tez-tez yadınıza salmağa çalışacağım. Evet, bugün burçlarla ilgili konumuz. Burçlar uykusuz kalınca ne yapar? Ama öncesinde konu var. O konulardan sonra burçlara geçeceğim. Kimse acele etmesin. Günün sorusu, bağlantımız, bunun yanı sıra da bugün adaklı kelimesi ne demektir? Geleneklerimizden gelen bir kelimeyi burada sizlerle birlikte inceledik. Bunun yanı sıra da efendim, sırada burçlarımız var, sağlıkla ilgili bir köşemiz var. Sizden gelen güzel mani istekler var.

Evet, Almanya'dan güzel bir mektup geldi bizlere. Zeynep Hanım, Merve Hanım günaydın. Almanya'dan sizi dinliyorum. Burada bir saatlik saat farkı var. Örneğin burada saat 8, sizde saat 9. Diyor ki sabahımıza güzel bir şarkı eşlik etti. Gurbet şarkısını dinledim. Çok mutlu oldum. Sevgilerimi iletmek için size bu güzel mesajı yazıyorum demiş. Çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Baba.

Evet, yarın günlerden efendim pazartesi. Yarın Facebook üzerinden görüntülü bir şekilde beni izleyebilirsiniz. Küçük bir hatırlatma yapmış olalım. Tutmadı, tutmadı, gözüm tutmadı. Şimdi güzel bir mani daha var ama ben bugün güzel soru sordum. Cevap gelmiş. Kimden? Nur Hanım. Nur Hanım diyor ki, ben kek hamirini yemağı çok severim. İndi kimin uşağılıqdan. Özüm uşağlarım için edirəm kek. Yine de o tik hamiri yemağı çok severim. Çok teşekkür ederiz cevabınız için Nur Hanım. Bize Kerkük'ten yazmış.

0770 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Bugün güne çok hareketli başladık, böyle tebessümle başladık, sonra duygusallaştık biraz.

Evet, geçelim bugünkü sağlık konumuza. Çok güzel bir konu hazırladım bugün sizler için. Şimdi uyurken beynimiz ne yapıyor?

Sevgili, aslında nasıl tabir edeyim bilmedim şimdi. Hem kaynım oğlu hem teyzemin oğlu. Diyor ki ben de severim sıcak somun, haceli somunu. Dilimen somun severim, haceli somun, şerbet, bir de sıcak somun, haceliden şerbet çok severim. Ferdi Kerkükülü. Hoş geldin, sefalar getirdin. Şadan nasıl, Murat nasıl? Umarım iyidir. Güneş ve yağmur ne

size böyle bazen diyorum ya, Ferdi Tayfur benden istemeyi. Mesela benim annemler fanatik olduğu için teyzemin oğlunun adı Ferdi. Ferdi Tayfur'u sevdikleri için Ferdi ismini vermişler örneğin. Ama yine de ben bu kadar dinlemeyi sevmiyorum. Şimdi aklıma geldi, hatırlamış oldum. Efendim, güzel şarkılar, türküler hazırladım sizler için. Şimdi bir saniye, bir şarkı aklıma geldi. Bakayım. Şimdi bu sıradaki girsin, ben onu hazırlayana kadar.

0: ben bir konum var. Konuma özel bir mani istirham. Unutabilir mi? Ay kız şarkısını istiyordum ya. Şimdi bugünkü sağlık bilgimiz neydi? Beynimiz ne yapıyor? Biz uyurken beynimiz ne yapıyor? O da uyuyor mu acaba? Şimdi uyku denilince aklımıza dinlenmek geliyor. Ama aslında siz uyurken beyniniz çalışmaya devam ediyor. Gün içinde öğrendiğiniz yeni bilgileri, yaşadığınız olayları, edindiğiniz deneyimleri uyku sırasında işleniyor ve hafızamızda ilişkilendiriyormuş. Özellikle de derin uyku, yeni öğrenilen bilgilerin hafızada pekişmesinde önemli bir rol oynuyormuş. Bu yüzden sınavdan önce sabaha kadar çalışmak yerine uzmanlar öğrendiklerinizin üzerine iyi kesintisiz bir uyku uyumanız daha faydalı diye öneriyorlarmış. Efendim siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Beynimiz biz uyurken de kendi işlevini görüyor. Peki ben uyku sistemim kötü ya da benim uyku sistemim çok iyi diyenlerden misiniz? Yazın bakalım.
1: Sen kimsin peki? Parolayı söyle.
0: Bu tatlı şarkıyı da vermiş olalım. Bu tatlı şarkıda yağmur ve güneş armağan olsun. Dünya tatlısı iki güzel ikizimize, iki tane balamıza armağan olsun.

uyan, uyan. Ben bazen evde çocuklar uyanmadığında bu şarkıyı açıyorum. Sesi veriyorum. Bir radyocu çocuğuna elbette ki şarkıyla uyutur yani. Uyanmıyor ya. Uyan artık. Hadi. Şimdi bir Muazzez Ersoy isteğimiz kalmıştı. Onu da vereyim. Evet efendim. Muazzez Ersoy'u severiz. Ben dikkat ediyorum. Bazı sanatçılar sabit günde isteniliyor. Seviliyor. Ama duygusal beklerken hareketli. Şarkının adını belirtmemişsiniz. Şimdi burçlarla ilgili konuya geçiyoruz. Dün burçlar çok sevinmiş. Dün konumuz burçlar trafikte nasıldı? Şimdi hazır uykuyla devam etmişken şimdi bakalım burçlar uykusuz kalınca nasılmış? Koç uykusu gelmezse sinirlenir. Ben hala uyumadım mı diye kendine kızarmış.

Mehmet mesaj yazmış, diyor ki abla bugünün sorusu neydi? Şu anda burçlardayım ama kısaca hatırlatayım sana. Uşaklıkta yapmağı en çok sevdiğimiz ve hala yaş uzun büyük olmasına rağmen yaptığımız şey nedir? Mesela samun şerbet dediler ki hala çocukluktan samun şerbet yemeği çok severim. Biri dedi ki kek hamurunu çiğ yemeği severim. Bir arkadaşımız yazdı, ben uyurken kış yaz mutlaka iki çarşaf kullanırım. Bu çocukluktan gelmiş bir alışkanlık dedi. Sizin böyle alışkanlıklarınız var mı? Bugünkü sorumuz buydu.

Merve abla diğer burçlara geçsene, merak edeceksiniz. Öyle hemen yok. Geçeyim hadi. Boğa burcu. Şimdi bugünkü konumuz, burçlar uykusuz kalınca ne yapar? Boğa burcu uykusuzluğunun çözümü bellidir. Yemek yer. Ve kimse adını getirmesin ister. Boğa burcu bu şekilde uykuya geçermiş. Uykusuzluğunun çözümü de yemek yemekmiş.

İkizler, uyumak yerine konuşacak birini bulur. Sabah olmuş hala anlatıyordur. Ya ikizler, bu konuşma konusu doğru. Benim bir arkadaşım vardı. Bir gelirdi, konuşurdu iş yerinde. Ben onu dinliyormuş gibi yapardım. Aslında dinlemiyorum. Beynimi ben kapatırım bazen. Yani gerçekten ortamla kapatırım beynimi, yani hiçbir şey duymam. Bana bitirdikten sonra böyle der. Merve, dinlemiyorsun beni değil mi? Bakardım, derdim hayır dinliyordum. O zaman ne söyledim? Ama dinlemiyordum çünkü kesintisiz konuşuyor. İkizler Burcu maşallah çok konuşuyorlar. Ne tuhaftır ki tam sunucu olması gereken burçlar çok nadir sunuculardır. Yani bu da değişik bir şey. Neyse, konumuza dönelim. Yengeç Burcu uykusuz olduğunda ne yapar? Gece olunca duygusallaşır. Eski anıları hatırlar. Eski yaşadığı güzel şeyleri hatırlar. Hepsi bir anda aklına gelir. Bir türlü uyuyamaz. Uyku problemi yaşar demiş. Öyle mi yengeçler?

aslan uykusuzdur ama belli etmez. Sabah karşısına çıkan herkese ben gayet iyiyim der ama her zaman uykuludur. Öyle mi aslanlar? Doğru mu?

Ferdi diyor ki çok doğru valla. Aslan burcu. Öyle mi? Gece uyumuyor, sabah da herkese ben iyiyim, uykum yok mu diyor. Tamam. Başak burcu. Uyanmadığı için kendini sorgular. Neden uyuyamıyorum? Bugün ne yaptım? Yarın ne yapacağım diye. Bir türlü ya uyuyamaz ya uyuyamadığı için kendini sorgular diyor.

Terazi burcu da diyor ki sağ tarafa döner, sola döner, yastığı değiştirir, uyuma şeklini değiştirir ama bir türlü karar veremez. Karar veremediği için de uykuya dalıp gider. Evet, ben kendi çocuklarımdan biliyorum. Tam da böyle oluyor.

Şimdi hazır geldik terazi burcuna ama önce bir istek şarkımız var. Bir onu verelim efendim hazırsanız. Akrep burcu da bu arada diyor ki herkes uyurken onun zihni çalışmaya devam eder. Gece bütün planlarını yaptığı için uykusuz kalır akrep burçları diyor. Şimdi mesajımız kimden? Hemen bir bakalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Günaydın, nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Siz nasılsınız Ersan Bey? İnşallah sen de iyisin. Diyor ki Sibel Can'dan tamam o zaman şarkısını Türkmen FM ekibine, aileme, sevdiklerime, tüm dinleyenlere ve arkadaşlarıma hediye olarak rica ediyorum. Baştan gözlerine çok teşekkür ederim. Herkese selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sizinle harika bir zaman geçiriyorum. Kardeşiniz Ersan Sorani. Baştan göz üzerine. Hemen hazır ettim manevi.

0770-131-34-61 telefon numarasıyla da arayabilirsiniz bizi. Aa, güzelmiş. Ali Köprülü şöyle demiş sorumuzun bu burçların yorumuna karşılık. Diyor ki abla, ben gece yatmadan evvel yaptığım her şeyi düşünürüm. Birinin kalbini kırdım mı? Yani onunla ilgili düşünceler kurarım. Ne yaptım? Birinin kalbimi kırdım mı kırmadı mı? Birinin hakkını yedim mi yemedim mi diye düşünürüm. Yatmadan önce demiş. Akrep burcuydu galiba. Ne güzel, farklı. Hadi o zaman biz devam edelim. Bir dakika, Ersan kardeşimize haksızlık olmasın, şarkı dinlesin biraz. Kaldığımız yerden devam edelim. Nerede kaldık? Akrep bitti. Son 4 burcumuz kaldı.

Almanya'dan mesaj yazan Zeynep Hanım demiş ki, Merve Hanım, dün burçlarla ilgili konunuz burçlar trafikte nasıldı? Az önce duydum sizden. Balık burcu nasıldı? Benim için tekrar okur musunuz? Şimdi hemen bulmaya çalışacağım.

Evet efendim, Ersan Sorani bizlerden Ebru Gündeş'ten Tamam O Zaman şarkısını istemişti. Dinlemiş olduk. Ben de bu şarkıya uyumlu bir şarkı hazırladım. Şimdi nerede kalmıştık? Zeynep Hanım, sizin cevabınızı vereceğim ama bugünkü burçları bitireyim. Yay burcunda kaldık. Yay uyumuyorsa bari bir şey yapayım der. Bir bakmışsın gece yarısı film açmış, mutfağa girmiş, yemek yapıyor. Doğru mu yay burçları? Oğlak burcu da diyor ki uykusuz olsa bile sabah işinin başındadır. Uyku sonra iş şimdi dermiş. Doğru mu? Kendi burcuma geldim. Kova burcu, gece yarısı aklıma hiç beklenmedik bir fikir gelir. Yemin ederim doğru. Saat 4'te hayatını değiştirecek bir proje düşünür. Bir de ben mutlaka bunları yazarım. Telefonum, yanımda bir kağıt kalem olmalı. Aklıma öyle ilginç saatlerde fikirler gelir. Yarın hemen bunu yapmalıyım derim. Yemin ederim doğru. Balık burcu da diyor ki uyumaz ama hayal kurmayı da bırakmaz. Bir bakmışsın kendi kafasında 3 ayrı hikaye yaşamış.

Bengü'nün birçok şarkısını bu arada Mabel yazıyor efendim. Hatta bir ara demişler Zeynep Bastık'a Bengü'ye vereceğin şarkıları sen söyleseydin daha güzel olmaz mıydı? Ama o kadar gönlü bol ki demiş ki ayrı arkadaşlarımın başarısı beni mutlu ediyor. Ne güzel. Bu arada Almanya'dan bizi takip eden Zeynep Hanım sohbet arasında dedik ki işte dün burçlar trafikte nasıl? Kendisi de kendi burcunu sormuş. Dedi ki Merve Hanım okuyabilir misiniz? Ben dün duymadım. Bugün ben sizin için okuyayım. Dünkü konumuz neydi? Burçlar trafikte nasıldı? Balık burcu trafikte dalıp gidebilir. Işığın yeşile döndüğünü bile son anda fark edebilirmiş. Evet, trafikte böyleymiş. Akrebi de okuyayım. Sessizdir ama biri sinirini bozsa unutmaz kıyamet koparır trafikte demiş. Dünkü konumuz buydu efendim.

Şimdi güzel bir istek daha geldi. Böyle hazır konularımızı bitirmişken tamamen isteklerinizle gidelim. Günaydın hayatım, rica etsem ummadığın anda. Yıldız Tilbe bir şarkı istiyorum. Nine Terzioğlu ben, başım gözüm üzerine. Hoş geldin sen güzellik. Nine benim Erbil'den çok sevdiğim takipçilerimden. Gelen de onu da özümle getirmiş oldum. Şarkı zevklerimiz çok yakındır.

Nina Nisse üzerine de bu şarkıyı dinledik. Sizin istekleriniz beni benden alıyor adeta. Bir istek şarkımız daha var. Ferdi Bizer'den, Emrah'tan güzel bir şarkı istemiş. Hemen bekletmeden vermek istiyorum izninizle. Sevmezsem eğer şarkısını istemiş. Bu şarkıyı ben uzun süredir dinlememiştim ya. Şimdi fark ettim. Ben de sizinle birlikte dinlemiş olayım efendim.

Efendim, ne kadar desek de duygusal şarkı dinlemeyelim, modumuz değişiyor ama vallahi güzel. Çok teşekkür ederiz bu güzel şarkıyı bizlere dinlettiğin için Ferdi. Şimdi ben sabahtan bir şey hazırlamıştım sizlere. Bir türlü vermek istemedim. Hele de böyle gurbettekiler aktifken. Fakat şimdi içimden bir şey dedi ki vermelisin bu şarkıyı. Hasretinle yandı gönlüm. Şimdi mikrofonu tamamen kapatacağım ve sizlerle birlikte ben de dinleyeceğim.

Bazı şarkıları dinlediğinizde böyle derin nefes alırsınız. Sanki o nefes içinizde bazı şeyleri böyle etkiye geçirir. Çok farklıdır ya duygusu. Sanki bir özlem orada vardır, bir hasret orada vardır. Bu da o şarkılardan biriydi. Gerçekten çok severim. Sizlerle paylaşmak istedim. Yavaş yavaş efendim süremin sonuna geliyorum. Elbette ki Barış Manço'suz olmaz.

Efendim, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın saatler 9'u gösterirken Facebook üzerinden de yayında olacağım. Güzel mesajlarınız için, telefonlarınız için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Bir arkadaşımız bana yazmış ki çok teşekkür ederim abla. Çok güzel şarkıydı. Gerçekten beni eskilere götürdü. Ne mutlu bana eğer böyle bir duyguyu sana iletebildiysem. Günaydın, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkı size ve tüm Türkmen FM dinleyicilerine armağan olsun. Murat Gedik. Kardeşim sona doğru geldin ama mesajın beni çok mutlu etti. Umarım sen de iyisindir. Bu şarkı çok güzel. Hepimizin sevdiği bir şarkı. O zaman benden de sana gelsin.

Unutma ki dünya fani. Ben nasıl unuturum ki seni? Can bedenden çıkmayınca. Hoşça kalın efendim. Yarın yine aynı saatte aynı adreste buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Evet değerli dinleyicilerimiz, günaydınlar, hayırlı, mutlu sabahlar buradan sizlere ve bütün dinleyicilere ve bütün arkadaşlarımıza. Şu anda radyo başında dinleyenler, bizleri sizlere diyelim. Necəsiz, inşallah siz sağlık, sıhhat dilerik sizler için değerli dinleyicilerimiz. İnşallah buradan bütün değerli dostlarımıza güzel bir şekilde uykumuzdan uyanıpsız değerli dinleyicilerimiz. Enerjimiz nasıldır? İnşallah enerjimiz boldur. Biz de bugün güzel bir şekilde uykumuzdan uyandık değerli dinleyicilerimiz ve tabii ki de işimize geldik. Bugün de sizler de anık değerli dostlarımıza diyelim. Bir daha iyi vakitler, mutlu vakitler dilerim. Bugün de pazardı. Yeni bir haftaya başladık değerli dinleyicilerimiz. Hayırlı bir hafta olsun diyelim bütün değerli insanlarımız için. Ve değerli dinleyicilerimiz, tabii ki de programımız devam ediyor. Dinleyicilerimize ne diyelim? Eğer istirse öz bizlerle katılmak istekler programıyla numaramızı hatırlatalım sizlere. Evet, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz. Dilerse öz bir daha tekrar edeyim. 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz ve aynı numara üzerine WhatsApp yoluyla da katılabilirsiniz bizlerle değerli dostlarımız. Buradan bütün dinleyicilerimize ne diyelim, bir daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyicilerimiz. Dilerseniz gidelim bir açılış şarkısı armağan edin bütün beylerimize, hanımlarımıza, özellikle de bütün Türkmen bölgelerine armağan olsun değerli dinleyicilerimiz. Ve şoför arkadaşlarımıza özellikle de armağan gelsin. Buradan sizlere bir daha iyi vakitler, mutlu vakitler dileriz. Dilerseniz bu güzel duygusal şarkını hep beraber dinleyin ve eşlik yapalım bu şarkıyla. Gerçekten muhteşem bir şarkıdır.

Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, programımız tabii ki de sizlerle devam eder. Bir daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buradan Bahağın arkadaşımız ne yazdı bizler için? İlk mesajı ulaştırmıza değerli dostlarımıza diyelim. Arkadaşımız Ali Türkmen'den gelip bizler için yazıp herkese mutluluklar dileyipti, hayırlı sabahlar dileyipti ve buradan yazıp şehit diyarından katıldım sizlerden. Rica etsem Hamza Hüseyin'in sesinden bir güzel şarkı isteyipti bizlerden ve bu şarkını armağan edip tözünü bütün çalışanlara, radyoda çalışanlara ve özellikle de yazıp Lina Hanım sizlere armağan gelsin ve sevgili eşime armağan ederim. Sağ olun, var olun yazıptı. Teşekkür ederiz senden Ali arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana ve inşallah sen de güzel vakitler geçirsen bizlerle. Değerli dinleyicilerimiz, dilerseniz Hamza Hüseyin'in sesinden gidelim. Bir güzel şarkı dinleyelim. Bütün düz halkına armağan gelsin ve bir daha iyi vakitler.

Gene sen eğer mehtacım. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden bu güzel şarkımızı, Türkmenca şarkımızı hep beraber dinledik. Şekeren zehir. Özellikle de Ali arkadaşımıza armağan oldu ve bir daha günaydınlar. Dost halkına armağan geldi.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik ve buradan Hasan arkadaşımızı bakalım ne yazıp bizler için. Günaydınlar abla, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Eğer mümkünse İbrahim Erkan'ın sesine bir şarkı siyipti. Tüm dinleyicilere armağan olsun. Ve teşekkür ederim Hasan arkadaşımızdan gelip de devamlı arkadaşımızdı. Tabii ki de özellikle de sana saygı, selamım var inşallah. Güzel, mutlu vakitler geçirsen bizlerle. O zaman bu şarkı benden sana armağan olsun ve bütün dinleyicilere armağan gelsin. Bir daha iyi vakitler. Şarkımız nedir? Sen aldırma.
1: Giderim uzaklarda yaşadığımı.
0: Hadi bu şarkıyla eşlik yapalım değerli dinleyiciler.

senin anan yarın, baban senin baban yarın. Bana düşer çekip gitmek, farz et sevgi yalan.

e tırnaktan. Çare gelmez. Çare gelmez ağlamaktan ayrılır mı e tırnaktan? Evet değerli dinleyicilerimiz, İbrahim Arkan'ın sesinden bu güzel şarkımızı dinledik. İnşallah arkadaşımız beğendi özünü. Ve buradan Lehter arkadaşımız bir mesaj atıp bizler için yazıptı. Selamun aleyküm, şlonkum, inşallah bxeyr. Atlıb ığni ala doğuç ehdiye ili çölül mütabiin yazıptı. Çok teşekkür ederim senden katıldığı için bizlerden. O zaman diler sağız Arapça bir şarkı öğren arkadaşımıza özellikle de armağan gelsin ve programımız devam edir. Eğer istir sağız katılmak numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla tabii ki de bizlerle katılabilirsiniz. Ve buradan bütün görevli arkadaşlara ne diyeyim? Hayırlı, mutlu sabahlar dilerim sizler için. Ve Büyük Bazar'da olan bütün değerli beylerimize saygı salamımızı gönderir. Dilerseniz Muhammed Salim'in sesinden bu güzel şarkımızı dinleyelim.

0: Evet değerli aziz dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk. Ve buradan bakalım kimden bir mesaj geldi. Yaşar Ali Merden'den geldi bizler için. Yazıp sabahel khair, sabahel varid, lütfen atlub ugniyet. Orhan Gencebay ehdiha ilkum lil kadir ve ila cemiyel azdika. Teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden arkadaşımız. Bir telefon bağlantımız var. Alo buyurun.
1: Esselamu aleyküm.
0: Aleyküm esselam. Hayırlı günaydın. Sabahlar. Teşekkür ederiz. Sana da günaydınlar. Nece sen?
1: Nece sen abla?
0: Teşekkür ederim. Hamdolsun. Men eyyem sen de inşallah eysen. Adu nedivardan katılsan. Bale. Adu nedi?
1: Benim adım Yusuf Bağradiyalı'ndayım.
0: Hoş geldin Yusuf arkadaşımız. Tabii ki de devamlı arkadaşımızsın. Bale, kimin şarkısını sen, kimler armağan olsun?
1: Erkan Ato'nun şarkısını istedim.
0: Tamam, emredesen. Kimler armağan etsin o zaman şarkını?
1: Valla bilince armağan ederim sana.
0: Çok sağ ol.
1: Sonra bütün Türkmenlere.
0: Teşekkür ederiz senen Yusuf arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana. O zaman bu şarkıdan sonra hemen Hakan Altun'un sesinden bir güzel şarkı sağ için gelecektir. Dilerse öz gidağın güzel bir şarkı Orhan Gencebay'ın sesinden hep beraber dinleyelim.

Evet değerli az dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz tabii ki de 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz. Ve değerli az dinleyicilerimiz, eğer buradan isterseniz bizlerle katılmak numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz.

0: deli kendini.
1: Evet, bu güzel şarkımızı dinledik. İnşallah arkadaşımız beğendi özünü. Ve buradan bizden arkadaşımız bir şarkı istedi. Hakan Altun'un sesinden olsun dedi. Yusuf arkadaşımız, o zaman gidelim hemen şarkımızı armağan edelim. Ve değerli aziz dinleyicilerimiz, bir ayrı arkadaşımız katlı bizlerle yazıp selamu aleyküm ehdi uğniye talibenne ila cemiye المتابعين شكرا جزيلا صباح الخير للجميع yazıptı. Tahir arkadaşımızdan gelipti. Teşekkür ederek özünden katıldığı için bizlerden. O zaman bu şarkıdan sonra Ali Benden şarkısı sizler için gelecektir.

0: her sevgi. Gurbette bulunan bütün değerli dinleyicilerimize, onlara da hayırlı sabahlar.
1: Benimki bitmedi, anlayamadım.
0: Ve Türk dünyasında bulunan bütün Türk vatandaşlarımıza iyi vakitler.
1: Ne yaptımsa seni.
0: Hadi mesajlar uzu ve telefon bağlantılar uzu bekleriz.
1: Ne yaptımsa seni unutamadım.
0: Hadi bu şarkıyla da eşlik yapalım.

sen varsın. Her şeyde sen varsın, unutamadım dedi Hakan Altun değerli dinleyicilerimiz. Güzel şarkımızı dinledik ve şimdi de dilerse Özgü Dağ'ın Ali Benen sesinden bir güzel şarkı dinleyecek arkadaşımız. Tabii ki de isteği bizden Tahar arkadaşımıza. Armani Dağ'ın bu şarkını değerli az dinleyicilerimiz ve programımız en hızlı şekilde devam eder. Ondan sonra tabii ki de bu şarkıdan sonra Nina arkadaşımız katılıp bizlerle bakalım hangi şarkını istiyor.

Evet değerli az dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden güzel şarkımızı, Türkmenca şarkımızı Ali Benen sesinden hep beraber dinledik. Ve değerli dostlarımız, buradan Nini Terzioğlu'ndan bir mesaj geldi bizler için, yazıptı. Günaydınlar, çok güzel bir program ve yani arkadaşımız programımızı teşekkür ederek senden yazıp sizden rica etsem Ragıp Alemen sesinden Muğram Yelil şarkısını isterim. Armağan edip tözünü bütün dinleyicilere ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederek senden arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, dilerse o zaman gidelim, bu güzel şarkımız dünyanın Arapça bir şarkı olacaktır. Bütün değerli dinleyicilere de armağan olsun. Ve programımız en güzel şekilde devam edir. Az bir süremiz kaldı. Sizlerle katılın.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Buradan arkadaşımız yazıp selamu aleyküm, sabahel khair. İşlionkum zeynin inşallah. Atlıb ugniyet Ahmet Vajid. Ehdiha al-kader Türkmen FM ve aydan ehdiha al-ahli ve al-ahbabi ve al-ukhvani ve aydan ehdiha al-jami' al-mustami'in. Ve yazıptı. Eşkürküm cezile şükür, tahiyyati ve ihtirami. Avukat cemile ilküm, ahukum Ersan Sorani. Ersan arkadaşımız, teşekkür ederek senden katıldığı için bizlerden. Bizden bir şarkı isteyip de Ahmet Vacid'in sesinden kadar kadar şarkısını. Dilerseniz hemen gidelim, dinleyelim. Bir telefon bağlantımız var. Alo, buyurun.
1: Selamun.
0: Aleyküm selam. Necesin arkadaşımız?
1: Ne var bacım? Neyse, bu birinci kere az katılırsınız.
0: Hoş geldi. Safalar getirdi. İnşallah daima bizlerle katılsan.
1: Bacım mı?
0: Adı nerede vardan katılsan?
1: Vallahi Kaş'tan inşallah.
0: Hoş geldi. Safalar getirdi. Bir daha.
1: Asıl Duzlavıyım.
0: Duzlavı. O zaman bütün Duz halkına saygı selamımızı gönderirik. Belki kimin şarkısını sen, kimler armağan olsun?
1: Böyle bir iki şehir diyeyim sizi üçü birinci.
0: Buyurun ecdağın. Memnun olduk.
1: Bir ne caydır.
0: Böyle.
1: Ne caydırdır, ne caydır. Özü çıktı vefasız. Avvalinden ne caydır.
0: Ne caydır. Böyle ağzı o sağlık.
1: Bir çoktan gitti, yer vardı. Çoktan gitti.
0: Yer vardı.
1: Baktım bağlayan felak, düğünü çoktan gitti.
0: Ağzı o sağlık. Böyle, eğer daha şehri var ise deyse bizler için memnun olduk. Çok güzel.
1: Diğer bu fincan, bu falıydı, falçısı kafalıydı. Böyle. Haşa sizden dedim, bir şey kalmadı. Bu fincan, bu falıydı, falçısı kafalıydı. Bir köpek beslesaydım, çok dostum vefalıydı.
0: Vefalıydı. Ağzıma sağlık. Gerçekten çok teşekkür ederim senden bu güzel şehirleri için.
1: Bacım, vallahi bir İbrahim'in mahnısını sıram.
0: Emredesen. Kimler armağan etsen şarkını?
1: Vallahi birinci sana, sonra arkadaşlarıma.
0: Hı-hı. Daha kimler armağan olsun?
1: Arganıma diyebilirim.
0: Teşekkür ederek senden arkadaşımız katıldığı için bizlerden ve aynı vakitte bütün Duz halkına saygı selamımızı gönderirik ve Kerkük'te bulunan bütün insanlarımıza ve değerli aziz dinleyicilerimiz, programımız devam edir.

0: kadar kader tümene zulmü eve değerli az dinleyicilerimiz. Dilerse öz değerli aziz dinleyicilerimiz, arkadaşımız bizden bir güzel şarkı istedi. Dedi İbrahim Tatlıses'ten olsun. O zaman hemen Armani Dağ'ın özüne bu şarkını ve bir telefon bağlantımız daha var. Diyagın, alo buyurun. Ne yazık ki telefon bağlantımız kesildi. Teşekkür ederim arkadaşımızdan katıldığı için bizlerden. Ve buradan bakalım kimden mesaj geldi bizler için değerli dostlarımız. Hemen okuyalım sizler için. Arkadaşımız yazıptı bizler için günaydınlar. Nece sen iyisin inşallah. Ben Orhan Kerkük'ten sizlerle katılan bir şarkı isterim. Muazzeler soyun sesinden olsun. Armağan olsun sizlere ve arkadaşlara. Tarık'a ve bütün dinleyenlere sağ olun. Var olun yazıptı. Orhan arkadaşımız teşekkür ederek katıldığı için bizlerden saygı salamımız var sana. Bir telefon bağlantısı lağın. Ali buyurun.
1: Bunu da aynı.
0: Bəli.
1: Ahmet abi da. Armağan yedirəm.
0: Tamam, ecdağın sen, buyurun.
1: Diğer o yaralçı.
0: Bəli.
1: Man maral, o yaralçı. Al gözüm ben hemen sürgünen o yaralçı.
0: Ağzıva sağlık. Bu şarkı da o zaman sen armağan gelsin, İbrahim Tatlıses'ten olacaktır.

Bu şarkıda özellikle de değerli dinleyicilerimiz bütün aşıklara armağan ediyoruz özünü. Hadi telefonunuzu hazırlayın ve bu güzel şarkı için bir sınav çekin.

kız ne oldu bize? Allah kimsəni ayırtmasın sevdiğindən dəyərli aziz dinleyicilerimiz ve buradan bütün değerli dostlara saygı salamımızı gönderir. Özellikle de beylerimize, hanımlarımıza, avukat arkadaşlarımıza, çalışanlara armağan gönderir bu şarkıları değerli dostlarımız. Hadi yaşlı yapın.

Evet değerli az dinleyicilerimiz, buradan arkadaşımız Orhan bizlerden Muazzez Ersoy'un sesinden bir şarkı istemişti. Dilerseniz hemen gidelim şarkımızı dinleyelim. Ve değerli dostlarımız, az bir vakit kaldı. Bakalım daha kimler katılacaktı ve hangi şarkılar isteyeceksiniz bizlerden. Bugün gerçekten muhteşem şarkılarıydı. Ve değerli az dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve bugün sunmakta ben sizlerle Lina Cömert saygı salamımı kabul eleyim. Ve buradan bütün arkadaşlarımıza, mühendislerimize, şoför arkadaşlarımıza, görev başında olan bütün kişilere saygı salamımızı gönderdik ve aynı vakitte bütün öğretmenlere ve öğrencilere.

Evet. Kalbimi ne güzel değerli dinleyicilerimiz, muhteşem bir şarkı dinledik. Ve buradan arkadaşımız Tekin bizlerle katılıp da yazıp, günaydınlar, ben Tekin Ateş. Buradan köprüden katıldı bizlerden. Saygı selamını gönderipti herkese. Burhan Çeçen sesinden bir güzel şarkı sipti. Armağan edip tözüm bütün dinleyicilere. Sağ olasın arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Ve saygı selamımızı bir daha gönderdik. Tekin Ateş'e değerli dinleyicilerimiz. Buradan inşallah sen de güzel vakitler geçirsen bizlerle. Ve değerli aziz dinleyicilerimiz, bütün beylerimize diyagın ve özellikle de hanımlarımıza katılın bizlerle. Çok az bir vaktimiz kaldı. Programımız saat 12'de biter değerli dinleyicilerimiz. Ve buradan bütün değerli aziz dinleyicilerimize ne diyagın? Bir daha hoş geldiniz. İnşallah sabahınızı güzel bir şekilde bizlerle geçirtiyoruz. Umarım değerli dinleyicilerimiz Allah rızkınızı artırsın. Bütün beylerimizin, hanımlarımızın rızkını versin değerli dostlarımıza diyagın. Dilerseniz gidagın bir güzel şarkı dinleyagın. Özellikle de armağan olsun arkadaşımıza ve değerli dinleyicilerimiz. Programımız devam edir.

Ve değerli dinleyicilerimiz, son katlam bizlerle süzen arkadaşımız olacaktır. Bakalım ne yazıp. Yazıp günaydınlar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere iyi, teşekkür ederiz. Buradan bir güzel şarkı sipti yazıp zavkuza bırakırım özünü, armağan ederim özünü. Bütün değerli dinleyicilere, Lina Hanım, sizlere armağan gelsin ve sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden. O zaman şu an şarkımız hareketli olacaktır sizlerle değerli dinleyicilerimiz. İnşallah be genel sözünü. Yarın aynı vakte ve aynı saatte sizlerle olacağım. İstekler programıyla, yani saat 11'de değerli dostlarımız. Bekleyin bizleri ve yarın da katılın bizlerle, bakalım istek şarkımız yarın ne olacaktır. Bugünlük bu kadar idi. Özünüze iyi bakın ve kalın sağlıklı.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Kerkük Valisi Mehmet Seman'a, Kerkük yönetimini veya il meclisini hedef alan medya kampanyalarının durdurulması çağrısında bulundu. Kerkük Valisi Mehmet Seman'a, medya mensupları ve aktivistlere sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Falih Zeydi, hükümetin güvenlik kurumlarını destekleme ve geliştirme kararlılığını vurguladı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile Suudi Arabistan'a yönelik saldırıyı görüştü. Irak, İran'la 3 sınır kapısında geçişleri yeniden başlatma kararı aldı. Güvenlik medya ağı Diyale'nin Narin bölgesinde DAEŞ'e ait bir barınağın hava saldırısıyla imha edildiğini açıkladı. Kuzey Irak Bölge Güvenlik Kurumu Süleymaniye ve Halepçe'de 22 DAEŞ mensubunun yakalandığını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ülkesinin teslim olmayacağını belirtti. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Şerura bölgesine füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Yemen hükümet güçleri, Taiz'in batısında Husilere ait mevzilere hava saldırıları düzenledi. İngiliz deniz ticaret operasyonları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir geminin kimliği belirsiz bir cisimle isabet aldığını açıkladı. Washington Post, İran'ın Irak ve Yemen'deki silahlı unsurlarını harekete geçirdiğini bildirdi. Cibuti makamları, Yemen'deki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 1400 kişinin Cibuti'ye sığındığını açıkladı. Rus ordusu, Ukrayna'ya askeri sevkiyat taşıyan bir gemiyi Odessa limanında hedef aldı. Endonezya makamları Java Denizi'nde kötü hava koşullarına maruz kalan feribotta bir kişinin öldüğünü, 102 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakaları 7000'i aştı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

babam ne, o insan kondurdu göz üstüne.

başıma kurban.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM, Türkmen sizinle. FM Kerkük frekansımız 90.1.

Türkmen FM Facebook, Türkmen FM'den herkese sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Sevgili dostlarımız, Nostalji Kuşağı programımız başladı ve herkese sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Değerli dinleyenlerimiz ve bu güzel günde sizlerleyiz ve programımızı paylaşıyoruz ve güzel şarkılarımızı hep birlikte dinleyeceğiz. Sevgili arkadaşlarımız ve bizleri dinleyen, takip eden herkese ne diyoruz? Gününüz aydın olsun diyoruz. Bu güzel gününüzü, akşamınızda güzel bir şekilde sevdiklerinize geçirmenizi diliyoruz. Sağlıklı, huzurlu bir şekilde inşallah Allah'ın izniyle ve tabii ki de bu güzel gün hepimiz için şansıyla, huzuruyla sabahtan gelmiş olsun ki günümüzü güzel bir şekilde tamamlayalım.

Evet sevgili müzik sevenlerimiz, nostalji şarkıları seven değerli arkadaşlar, bugün de güzel şarkılar var sizler için. İnşallah beğeneceksiniz seçmiş olduğum güzel şarkıları ve beğendiyseniz de ne mutlu bana inşallah. Ve tabii ki de şu anda Facebook sayfamızdan da canlı olarak, görüntülü olarak bizleri izleyebilir, dinleyebilir, takip edebilirsiniz, yorumlarınızı yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şu an bize sürüş andayken dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza ne diyoruz? Hayırlı sürüşler, Yüce Rabbimiz yolunuzu açık etsin diyoruz. Kazasız belasız günler diyelim bütün sürücü arkadaşlarımıza, taksicilerimize de her zaman ne diyorum? Kazancınız bol olsun inşallah. Ve çalışan bütün işçi kardeşlerimize de hayırlı işler, bol kazançlar.

Evet sevgili dostlarımız, güzel şarkılarımızı dinlemeye hazır mıyız? O zaman hemen güzel bir şarkıyla başlatalım programımızı. Nostalji şarkımız kimin sesinden olacak? Duygusal bir şarkı olacak. Ebru Gündeş'in sesinden olacak bu güzel şarkıyı. Sizler için seçtim. Hangi şarkısı? İlk öncelikle çıkış tarihini söyleyelim. 1 Mart 1993 senesinde seslendirmiş bu güzel şarkıyı. İyi ki de seslendirmiş. Gerçekten de çok seviyorum. Sevgili meslektaşım, arkadaşım da sever. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim. Eminim ki sizler de seveceksiniz bu güzel şarkıyı. Demir attım yalnızlığa diyecek. Dilerseniz bu güzel şarkı size için gelsin. Özellikle şu an bize Facebook sayfamızdan canlı olarak, görüntülü olarak bizleri takip eden bütün arkadaşlarımıza ve yurt dışında bizleri dinleyen bütün gurbetçi kardeşlerimize, bütün Türk dünyasına armağan olarak gelsin diyoruz. Sonsuz sevgi, saygılar, iyi dinlemeler.

Ümitlerim nerede dedik ve bu güzel şarkımızı Ebru Gündeş'in sesinden hep birlikte dinledik. Açılış şarkımız oldu programımızın, nostalji kuşağımızın. Dilerseniz şimdi de tüm hızıyla devam edelim. Ara vermeden güzel bir şarkıyla yine sizleri baş başa bırakalım. Özellikle de bu şarkı kimler için gelsin? İbrahim Tatlıses sevenler için gelsin diyoruz. Ve özellikle de tur şoförleri arkadaşlarımıza armağan olarak gelsin. Ve sürüş halindeyken bizi dinleyen bütün sürücü arkadaşlarımıza armağan olsun. Ve İbrahim Tatlıses de bu şarkıyı 1987 senesinde seslendirmiş. Benim doğum tarihimle birlikte. Bakın ne kadar eski bir şarkı ama hala da dinlenilir ve sevilir. Ve ne diyecek İbrahim Tatlıses size için? Canım dediklerim canım aldı. Gönül sarayımı.

Beni ölenlerden beter ettiler dedi de sevgili dostlarımız. Beni sevdiğime pişman ettiler. İmparator bu güzel şarkıyı sizler için seslendirdi ve nostalji kuşağımız tüm hızıyla devam ediyor Türkmen FM radyosundan. Ve Facebook sayfamızdan da mesajlar gelmiş, hemen paylaşalım. Mulamer Karali, saygılar, selamlarımı iletirim herkese diye yazıptı. Sonsuz sonsuz sevgi saygılarımızı biz de seni iletirik. Ve değerli sanatçımızdan, evet Nazım'dan, değerli abimizden iyi akşamlar ve güzel yayınlar dilipti. Sağ olasın, iyi akşamlar evet Nazım. İnşallah iyisin değerli sanatçımız. Ve Nina Terzioğlu da iyi yayınlar, hoş geldin güzellik diye yazıptı. Teşekkürler, o senin gönlünün gözünün güzelliği Ninacığım. Teşekkür ederim. Ve sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediri. Nazlı Terzi de selam canım. Nece sen diye yazıptı. Çok sağ olasın. Mene iyiyim Nazlıcığım. Eğer sen de iyisin. Ve dilerseniz bir diğer şarkımızda hep birlikte dinleyelim. Diğer şarkımızda kimin sesinden olacak? Ceylan'ın sesinden olacak. Eminim ki şu an bu şarkıyı dinlediğinizde eskilere gideceksiniz. Çünkü bu şarkıyı her dinleyen eminim ki çok uzaklara, anılara doğru gidecektir. Size için ne diyecek Ceylan? Dön Maralım. Ve bu şarkıyı da 10 Mart 2000 senesinde seslendirmiş. Ve o yıllarda gerçekten de herkesin dilinde olan güzel duygusal bir şarkıydı. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim.

Ne gidenler döndü, sen dönmedin. Sensiz kaç gece, kaç sabah oldum. Yokluğun ecelmiş, hasretin kefenmiş. Dönmemeye yemin mi ettin, ya beni de aldın.

Aşı gözü karalım Ceylan'ım. Ve bu güzel duygusal şarkımızı Ceylan'ın sesinden dinledik. Ve Facebook sayfamızdan da Nina Terzioğlu Allah Allah şarkıya gel diye yazmış. Evet, güzel şarkılar var sırada Nina'cığım ve bütün bizi takip eden dinleyen arkadaşlar. Siz dinlemeye devam edin, izlemeye de devam edin. Güzel şarkılar var dedik. Ve şimdi yine güzel bir şarkıyı paylaşacağız sizler için. Ve bu şarkıda biliyor musunuz neyi anlatıyor? Yüzünüze gülenlere, gözü sanki sizi seviyor diyenlere aldanmamanızı anlatıyor. Cansever sizi için aldanma çocuksu mahzun yüzlere diyor. Gerçekten de şarkının sözleri çok güzel, anlamlı. Dilerseniz bu güzel anlamlı şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Ve bu şarkıda 1 Haziran 2006 senesinde tabii ki de biz sevgili müziksevenlerle buluşmuş. Ve dilerseniz bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım sevgili Türkmen FM dinleyenleri ve Facebook sayfamızdan bizleri izleyen değerli arkadaşlar. Güzel şarkımız size için geliyor, Duygulanlar. İyice dinleyin, çok anlamlı sözleri.

Gözleriyiz diye yazmış. Başarılar dilerim diye yazmış sevgili abimiz. Ve tüm Türkmen FM kadrosuna ve bütün takipçilere saygılar, selamlar diye yazıptı. Sağ olasam. Ve Hüseyin babası da herkese iyi günler diye yazıptı. Ve daha sonradan yazmış ki sesin yok. Şimdi bilmiyorum sesim var yok dinlis meni. Vardırlar. Sevgili arkadaşım vardır. Reşidiye oğlu da. Çok güzel. Sağ olun. Reşidiye'den selamlar olsun. Bütün Türkmen eline teşekkürler. Bizden de selamlar bütün Reşidiye'ye. Ve güzel şarkımızı dinlemeye devam ediyoruz. Nostalji kuşağından sevgili arkadaşlar. Dilerseniz de şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Hareketli bir şarkı olacak biraz. Kimin sesinden olacak? Nostalji şarkımız Hüzün'ün sesinden olacak. Yalvarma sana dönemem bir daha diyecek. Yalvaranlar için gelsin o zaman bu güzel şarkı ve 9 Mayıs 2000 senesinde seslendirmiş bu şarkıyı Hüzün. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim. Yalvarma bir daha dönemem sana.

0: şarkı yalvarma.
1: Sana dönemem bir daha. Yalvarma.
0: Sevemem bir daha. Ve bu güzel hareketli şarkımızı dinledik. Tabii ki de güzel şarkılarımızı dinlemeye devam ediyoruz programımız içerisinde. Ve şimdi de güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ebru Yaşar'ın sesinden olacak. Aşkın Ateşten Gömlek. Ve bu şarkıda 1 Haziran 2006 senesinde seslendirmiş. Dilerseniz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Ebru Yaşar'ın sesinden Aşkın Ateşten Gömlek.

Aşkın ateşten gömlek sevgili dostlarımız olsa da yine gireceğim, bedeli bile kara zindan deseler bile dedik ve güzel şarkımızı da sizlerle paylaştık. Gerçekten de öyle, insan sevdi mi bütün kalbiyle ve tabii ki de ateşten bir gömlek olsa bile o aşk, o sevgisi, o gömleği her ne olursa olsun giyecektir. Çünkü bütün kalbiyle, ruhuyla seviyordur, aşıktır o insan. Ve bu güzel aşk dolu güzel şarkımızı Ebru Yaşar'ın sesinden dinledik ve sizlerle olan birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve buradan da Nine arkadaşımız, muhteşem parçalar seçiyorsunuz, çok zevklisiniz diye yazıp da teşekkürler Nina'cığım. O senin güzel zevkinden geliyor değerli arkadaşımız. Ve teşekkür ediyoruz yorumlarını yazan arkadaşlarımıza. Dilerseniz de şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Ve bu şarkıyı da tabii ki de zaten seçtiğim bütün şarkıları eminim ki hepsini seviyorsunuzdur arkadaşlar. Ve şimdi Mahsun Kırmızıgül'ün sesinden de Belalım adlı güzel şarkımızı dinleyelim. Yine duygusal bir şarkı dinleyeceğiz. 22 Haziran 1998 senesinde seslendirilmiş. Ve bu güzel şarkımızla sizleri baş başa bırakıyoruz. Ve ne diyoruz? Duygulu anlar.

Evet sevgili müzikseverlerimiz, Zibel Alım dedik ve bu güzel duygusal şarkımızı da dinledik. Ve bunu da diyeyim size, unuttum şarkıyı dinlediğimiz anda. Ve bunun video klibinde bir kız var, saçını sıfır kazıttı. Tabii ki de bu o zamanlar konu olmuştu, nece yani edebildi saçını tamamen kazıtsın diye. Çok da ilgi görmüştü ve herkes de desteklediler özünü. Güzel bir şekilde video klibi de çok sevildi şarkıyla birlikte. Ben de güzel bir şarkı daha dinleyelim. Mahsun Kırmızıgül sesinden Belalım dinledik. İndi de İbrahim Erkal'ın sesinden Canısı Ömrümün Yarısı diyeceğiz. Ve bu şarkıda 8 Temmuz 1996 senesinde İbrahim Erkal seslendiripti ve Diler Savuz güzel şarkımızı hep birlikte dinleyelim. Canısı

duymasam sesini, tutmasam elini, tatmasam

Ayrılmam Medirih Alnımın yazısı, ben senden ayrılmam diye bu güzel şarkımızı İbrahim Erkan'ın sesinden dinledik, canısı dedik ve programımız tüm hızıyla devam ediyor. Nostalji Kuşağı programımız ve Facebook sayfamızdan da görüntülü olarak da bizleri izleyebilir, dinleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Ve dilerseniz şimdi güzel bir hareketli şarkı dinleyelim. Ve bu şarkı biliyor musunuz kimler için gelsin? Aşka yüreği olmayanlar için sesleniyor bu güzel şarkı. Dilek Budak diyor ki aşka yürek gerek. Gerçekten de öyle. Ve bu şarkıyı da 2003 senesinde seslendirmiş. Eğer aşka yüreğin yoksa aşık olmayacaksın. Karşında olan insanı da ümitlendirmeyeceksin derli arkadaşımız. Dilerseniz güzel hareketli şarkımızı dinleyelim. Aşka yürek gerek anla sana diyelim.

Bak bana, ben acının ta kendisiyim dedi. Aşka yürek gerek dedik. Sevgili arkadaşlar, bu güzel şarkımızı da dinledik. Türkmen FM'den nostalji kuşağımızdan. Ve şimdi de güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ve bu şarkı kimin sesinden olacak? Murat Yaprak ve Sevda Özkaran, Haram Geceler diyecek. Ve bu şarkıda 9 Ağustos 2018 tarihinde yeni versiyonu, yeni tarzıyla seslendirilmiş. Aslında bu şarkıyı Nilüfer 1992 senesinde seslendirmiş sevgili arkadaşlar. Ve şimdi dilerseniz bu iki tabii ki de sanatçının sesinden düet şarkıyı hep birlikte dinleyelim. Haram Geceler sizler için gelsin.

Facebook sayfamızdan da Firas Ahmet merhabalar diye yazıptı. Merhabalar diyen arkadaşımız Hüseyin babası da yaralı. Türkmenli'den herkese merhaba şehitler diyarından diye yazıptı. Sonsuz saygılarımızı iletirik.

senin için ağlıyorum dedik ve bu güzel şarkımızı, hareketli şarkımızı dinledik. Birazcık hareketlenelim dedik. Ve şimdi de dilerseniz birazcık yine duygusala doğru gidelim. Güzel bir şarkı sizleri bekliyor. Ve bu şarkıyı gerçekten çok seviyorum. Sevdiğim şarkılar arasında özellikle de uzun bir yola çıktığımda arabada dinlemeyi de çok seviyorum. Anısı da hatırası da var bende bu şarkının. Her dinlediğimde o anılar tekrar gözümün önünden canlanıyor sevgili arkadaşlar. Eminim ki de sizin de anılarınız olacaktır bu şarkıda. Dilerseniz hep birlikte dinleyelim Türkmen FM'ciler. Ve bu şarkı kimin sesinden olacak biliyor musunuz? Edip Akbayram'ın sesinden olacak. Aldırma gönül aldırma diyecek ve bu şarkıyı da 1977 senesinde seslendirmiş. Dilerseniz bu güzel şarkımızı dinleyelim. Ne diyoruz? Aldırma gönül aldırma. Hiç kimse aldırmasın. Hayatınızı güzel yaşayın. Doya doya sevdiklerinizle güzellik içerisinde yaşamayı Yüce Rabbimiz nasip eylesin. Birbirimizi kırmadan, incitmeden güzel günlere inşallah.

Evet sevgili dostlarımız, güzel şarkımızı Edip Akbayram'ın sesinden dinledik. Bir baktım ki az bir süremiz kalmış, yani programımızı noktalamak zorundayız. Çünkü günün sanatçısı var, saatlerimiz tam 2'yi gösterdi. Ne dilerseniz hemen kısacık bir şarkı daha dinleyelim, onunla birlikte size veda edelim. Erkin Koray'ın sesinden olacak. Öyle geçer bir zaman ki diyecek ve bu şarkıda 1982 senesinde seslendirilmiş. Ve bu şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz ve programımızı da noktalıyoruz. Teşekkür ediyoruz yorumlarını yazan, bizleri dinleyen, izleyen herkese. Allah razı olsun diyoruz. Elleriniz dert görmesin yorumlar için. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun ve güzel şarkımızı, son şarkımızı Erkin Koray'ın sesinden dinliyoruz. Öyle geçer bir zaman ki.

0: Dökme Neler'in sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sesinde. Kerkük frekansımız 90.1.

çekeceğimden. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

ismin gözlerimde yazılı. Yarattığın hisler, o güzel gözlerin, bende bıraktığın izler, beni yakan sözlerin.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Eğer Türkmen FM Uydu Radyosu'nu dinlemek isterseniz 90.1 frekansıyla dinleyebilirsiniz.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

0: otağı yeniden oluşturuldu.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmen Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

yeniden yakıp geçti. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydin, madem ki son

geçtim bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtim bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtim bir

Ses versem duyar mısın? Hala beni düşün.

Yeniden yakıp geçtin bir yangının külünü. Yeniden yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Teşekkürler.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Türkmen FM.

0: ama nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

unutmanın vakti yakın diyorsun. Yarın mı demeye dilim varmıyor. Bu yürek onundu, oydu sahibi. Şimdi ayrılığın oldu şahibi. Bana niye getirdiniz tabii? Deva bul demeye dilim varmıyor.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Göçmen FM Uydu Radyosu sunar. Yedi günde bir. Hazırlayan ve sunan Moyet Boyakçı ve kumandama sahasından yürütme alı yapan Üstad Ali Can olacaktır.

0: Akşamımız xeyir olsun da gəlir o qiymətli əziz dinləyicilərimiz və Facebook səhifəsi ilə bizləri izləyənlər. Məlumuzdur, hər pazar günü akşam saat 9-da sizlərlə canlı yayında olmaqdayıq. Təbii hər həftə masamızda bir-birindən də gəlir də gəlir müsafirlər var. İstər sənətçi olsun, istər ədəbiyyatçı olsun. Bugünkü müsafirlərimiz şəhidlər diyarından, Duz Xurmatıdan, iki gənc tabaqadan həm sənətçimiz, həm şairimiz, bugün müsafirimizdirlər. Sağ tərəfimdə Hüseyn Duzlu, dəyərli səs sənətçimiz. Deyərim özünə xoş gəlibsən, səfərlə gəlibsən. Sol tərəfimdə də qardaşım Hüseyn Bayatlı, gənc şairlərdən, öydə gələn şairlərdən. Ona da deyərim, xoş gəlibsən, səfərlə gətiribsən.
1: Xoş bulduq, sağ olasın, ustam.
0: İşte bugün programımız Duz şevasıyla olacaktı. Duz şairleri, horiyatları ve Duz sanatçı Duz sasıyla inşallah, çok güzel bir program olur. İnşallah. Ben Hüseyin Duz'unu görem her zaman güldürücü, her zaman şakası, her zaman yani yüzünden gülümser eksik olmaz. Hüseyin Duz'la her zaman yığılıyıptı.
2: Vallahi Hüseyin Duz'la her vakit yığılır, ama gizli yığılır, bilintirmez.
0: Yani yığlasın.
2: Evet, tabii.
0: İçeriden.
2: Tabii, öz bir insan içeride zaten öz kahri, öz kaderi dolar. Ama içerisinde bitiriyor. Yani
0: herkesin bir derdi var özüne bastı.
2: Yani. Ben ama ne dedim, ben yani yazda çok kimselere bildirmem yani. Hep güldüm, yani şaka ederim, sohbet ederim. Çünkü mesela sen bana sohbet ettiğin zaman da ne için derdimi sen anladın?
0: O sen... Tamam, bana anlatmasan, ben her insanın bir sırdaşı var, bir arkadaşı var. Bir...
2: Vallahi var abi.
0: Yani onun için mesela o yığladan o. Sen yığlarım. Peki o yığladan kimdi?
2: Vallahi
0: zamandı, aşktı, yardı, kardeştı, bazıdı, nenedi,
2: aşk
0: dosttu.
2: Yani yoktu bence yığlamak. Boş hakikat.
0: Aşk için yığlamak yoktu.
2: Yok, ne için yığlarım?
0: Ne için?
2: Yani ne için yığlarım aşk için?
0: Aşk yığladı.
2: Vallahi bak diyeyim sana, ben güldürüm. Bilmem
0: aşk yığladı. Seni güldürüm. Yani işte ben böyle görürüm. Şimdi bu zamanda yani Hüseyin kardeşim Hüseyin Bayatlı sağ ne diye zağı var. Diri, aşk ağlatmaz. Güldürü. Var usta, bir böyle şey.
1: Sahte aşk ağlatmaz.
3: Aşk var mı? Bilmiyorum.
1: Sahte aşk ağlatmaz.
0: Sahte aşk.
1: Sağ aşık ağlar.
2: İşte bak.
0: Yani sen sağ aşka razı gelmiyorsan.
2: Vallahi geldim yani yığladım demem yığlamadım. Yığladım bas keşke yığlamayaydım. Tuş olaydım ayrı bir şey.
0: Hüseyin Duzlu. Şimdi biz rivayelerde aşıklar dünyasında Leyla Mecnun'du, Arzu Kamber'di, Asıl Kerem'di, Romeo Juliet'ti, Ferhat Şirin'di. Bunların hepsi hayatları gözyaşıyla bitti. O kimi yandı, kimi dağları öcüz aldı.
2: Bak bak onların olabilir. Yani göz yaşıdan bir şey, yani bitipti. Bir senedi var. Hüseyin abim demişti lakin aşk indi hapsı başka olupdu. Yani kalmayıptı. Mesela diyelim bir dünya için özü yorasan, ulaşasan özü için ki yığlayasan o yığlamaya değilsin. Yani değil biri. Sen daha böyle güle güle gitkinin hayatı bitirginin.
0: Peki koyduk biz aşk konusundayız. Bir oğlan bir kız. Aşk diye.
2: Evet.
0: Kimler koydu aşk bel olsun? Yani oğlanlar vefasız yoksa kızlar vefasız.
2: Vallahi iki tarafta da var.
0: Fazla.
2: Vallahi fazla bence kızda var.
0: Kızda.
2: Yani yanlış olmasın çünkü görmüşüm ben yani görmüşüm çok şey görmüşüm.
0: Hüseyin Bayatlı ne diyor bu konuya? Yani Hüseyin Duzlu'dur en fazla hıyanat kızlardan geldi.
1: Vallahi üstad diyebilmarık fazla. Mesela oğlandan da o kızdan da. Bir hayatımda diyorum, kara girmekti sevda. Yadımdan çıktı, hatırıma gelmedi. Vallahi yadımdaydı ustad. Ustad bunu biz takım edebilmarık mesela oğlandan da kızdan da. Şimdi biz görmüşük kız da hayında, görmüşük oğlan da hayında. Ve biz bunu yani bilmiyorum. Bence ben rayim böyle değil. Yani Ustad Hüseyin bilmem yani öz olabilir karayına göre gördükçe şey, mesela gördüğü mesela kızdan fazladı. O şekilde görürüz. Yani herkesin bir görevi var ustad.
0: Ben Hüseyin Duzlu'nun konuşmasına bir şey istintez ettim. Aşk diye bir şey kalmayıptı. Maslahat olubdu.
2: Ekit yani, yani
0: para,
2: olubdu,
0: pul,
2: bak.
0: Dam, divar, sayara mesela yani.
2: Şimdi biz senede bak absatın nokta, absatın nokta yani ki sen büyük abimizsin, bizden daha fazla bilirsen. Yani insan geldikçe, büyük oldukça önüne çok şeyler geldi. Çok şeyleri arkadaş tarafından, hop tarafından, yoldaş tarafından, kardeş tarafından, bacı tarafından.
0: Her gün bir ders.
2: Her günü bir ders yani. Yani nanca büyük olanda onca yan, onca kahri fazla oluyor. Yoktu bir insan desin mesela keyif mi oluyor? Keyif var tabii, keyif var demem yoktu. Bes ama bir insan kahri diyemese o keyfin tadını bilmez. Bu neyden geçer? Yani bu mesela diyelim ben denemişim. Yani sevmek demem sevmemişim, sevmişim. Bes ama yani olmuyor. Var bazı olup, var yani indiye kadar bazı sonra bana denişin evlenmeyipsen.
0: Programdan önce ustamız Ali Mulla sen dedi daha zaman evlendim.
2: Ha yani bak Kasım yok düşünmemiş.
0: Garibime geldi bu sorusu dedim de dedim Mulla ben zannedersem Hüseyin evlenipti. Yok, yani ben böyle kulağıma geldi bilmiyorum.
2: Tek yalnızım yaşarım yani. Yalnız tek başıma.
0: Küçüğüde kimse yoktu evlenmek için.
2: Vallahi var, var inşallah.
0: Ben bilmem var çünkü.
2: Var.
0: Duzlağı da yoksa Çarşıgül'ü.
2: Vallahi bilmem.
0: Bilmiyorsun.
3: Çarşıgül'ü.
2: Aa. Murat bildi. Murat.
0: Bes Murat ben yetişen duzlağıydı. Koy bir kez.
3: Vallahi.
0: Ya yani Murat sen tansan.
3: Biraz da hepsi adım
0: dedi. İyi de Hüseyin Duzlağı'nın ilişkisi şairlerden ne zaten? Mesela bir bestestisen. Cedesen o hayatı, o konu aynadasınız diyesen bir böyle şey isterim. Ben yani zannedersem en fazla kardeşimiz, buradan sevgimiz, saygımız Doktor Sadık Asap'tan ilakat o idi. Evet. Çok beste sözleri de Sadık Asap'a aitti. Sen konu aynatsan özne diyesen bir böyle şey isterim. Yoksa doktor yazıptı, diğer cevabı bir böyle şey yazmışım. Belele.
2: Doktor Sadık, buradan saygı selam özne. Doktor Sadık yani ben ne kadar hakkında söylesem olabilir az diyorum. Yani diyorum da nenemden aziz yamdı. Çünkü çok çok başkadı. Ama insan özü derdimi bilir yani. Bazen gün görür beni bilir neyim ne döklem. Yazar. Bazen gün ben giderim diyorum özüne bir şey isterim. Mesela yazgın bir böyle şey dağım. Özü diğer bakım ne oğlu. Gider bir fetre sonra bakarsa benim yadımda kalmadı. Diğer Hüseyin filan şey beste ettim. Hoştu. Ama bazen gün özü bir beste yazdı. Ben de başıma oturam yandı diyorum. Vay bunu böyle dek. Bunu böyle böyle dek. Diğer ha bu tamam. Diyorum, diyorum vallahi bu beste sana adıma yazsa. Çünkü ben yazdım. Özü bir kelime demişim. Yani adıma ki çok yardım var bana. Yani bambaşka adı özü. Doktor Ahmet benle de. Yani buradan da geldi Kıymet abimiz. Ha, yani bir yerde oturuk bizim bahçamız var. Yani bir yerde oturuk orada. İşte anlaşarak yani ilk bestem de özü bana yani veripti. Zannedersem bir yarım marjaren gözü boyuzu. Ha, ilk bestem yani özüne ait. Tıkıben bir 14-15 bestem var. 9'u 10'u özüne ait.
0: Neydi Hüseyin Bayatlı'nın şiirleri, koryatları? Sadece öz hayatıdır yoksa arkadaşın, dostun, aynen Hüseyin Duzlu dediği için mi? Yani etrafı da olanların hayatını yazasan yoksa sadece öz hayatı, öz saçtı, öz gördü o yazasın.
1: Ustadım, edebiyat diye yoktu bir tek bes öz hayatın mesela vasıf etsin, o şehirde olursa yahut da koryatı olursa. Tabii ki mesela bir tekin benimin de anlam hayatta diye aşırı ama anla üstüne şiir yazmışım, koryatı yazmışım. Bes yani o zaman, o vakit mesela başlığından bir şiir yazmaya ana üstüne zannederim özümü koyarım o anası ölen yerine. O şekilde.
0: O hisse yaşasın.
1: Bizim çok hizmetimiz millet için ustad. Şerde göz hayatımız mesela. Olabilir hayatımızda cüz'ü bir yani 15 şiirde 15 koryatta olabilir.
0: Bak bayatın kardeşim bak. Ben bir şeyleri bilirim. Eğer sanatçı, eğer şair. Ne kadar milletçi yazarsa Bezger Hakim bir şiir, bir beste özü ve ait olan, öz hayatı olan bir şey yazarsan, o da sanatçıyla özüne ait olan bir yaşadığı bir şeyi okur.
1: Tamam.
0: Tamam. Koy diye %95'i milletin yazsan, milletin istediğin ama o 5 kaldığı nispet özüsü de yazarsan, öz hayatı da yazarsan, öz sevdiği, öz saçtığı, öz gördüğü yazarsan, sanatçı da aynen böyle.
1: Tamam.
0: Ben dönem Hüseyin Duzlu. Seni alan çeftadi düğündedi. Bunun bir olayı var yoksa Doktor Sadık yazdı diye diyeceğim bunu.
2: Doktor Sadık seni alan çeftadi düğündedi. Bir insan için yazdı. Yani bir arkadaş için.
0: Öz yazdı. Yani ne sen o hayatıydı?
2: Yok, ne benim hayatımdı ne yani özün hayatıydı. Yani hamdolsun özür
0: dilerim. Çok diplomatik konuşur. Ne bak o suçuna boyuna attı, ne doktor Sadık'ın boyuna attı.
2: Yok, ahı bir senedir bak yani ben yanlışlık olmasın. Doktor Sadık'a da dava koparıp kere başlamış ki.
0: Yala dinleyin o güzel sasudan sonra sohbetimiz devam eder. Hüseyin Bayatlı kardeşimizden. Yala dinleyin inşallah. Dinizlerimizin ve seyredenlerin hepsinin cevine göre olur.
2: İnşallah.

0: Çox yaxşı. Ağzına sağlıq. Hüseyn Dızlı qardaşımızdırı aşk ağlatmaz. Bunu yazan o hayatı, yani o duyguları yaşarsa yok göz yaşı, belki kan ağlar.
1: İşte taban olabilir doktor Sadık, yani bilmem öz yığılıp sabahın sonrasında.
0: Dönağın kardeşimiz Hüseyin Bayatlı ya. Bir yorum var genç şairlerimizden, Mehmet Esmer Bayatlı yazıp, vaktimiz hayırlı olsun, saygı salamım sana, eyvallah, ve misafirler ve üstün başarılar dilerim size. Eyvallah, çok sağ olun Mehmet Esmer Ruhum. Zaten bir gün Bayatlı da bizim misafirimizdi. İnşallah güzel hayatlar, güzel şairler. Bundan kaç ay önce rahmetli, yani baba Allah'ın hakkına kavuştu. Allah'ın rahmetine kavuştu. Onun üzerine bir şeyler yazıpsan. Ben haz ederim ilk olarak koyun dinleyen baba üzerine. Ha,

0: Mən çox üzr dilərəm.
1: Üzr dilərəm usta.
0: Çox üzr dilərəm. Qardaşımız, ustadımız Alimulla duyğulandı. Mən həz etməm. Həqiqətən, vallahi, yəni mücəmmələ etmirəm. Həz etməm mən kimsənin göz yaşını görüm. Amma işte belə gəldi, konu belə gəldi. İnanın ki, biz proqramdan öncə də bu, yəni anlaşmadığı bir şeyler konuşuruz bu program işte belə oldu. Min havanın dəkiyağın Hicaz sırada var. Qoyub kez Mulanın da havasında dəkiyağın. Yarsız dünyam zınhar imiş. Bu da Sadık, Doktor Sadık Asaf'a aitti.
2: Saygı selamım aynı Doktor Sadık Asaf'a aitti. Söz beste Ahmet Benna ama okuyan Ahmed Benna okuyup özünü abi.
0: Ha, ilk defa Ahmed Benna okuyup.
2: Ondan sonra yani çok sevdim özünü. Özü 3 kopliydi. Biz ama ben 2 kopli okuyacağım özünü.
0: Tamam dinliyorum. Yani
2: vaktimizden şeyden bir makam
0: okuyacağım. Evet vakti boyun atma. Üçünü de okursa ok.
2: Valla üçüncünü mühendis
0: böyle. Değil mi riyadımda yoktu? Kesele ki de nasılsınız böyle bir şeyim dinliyoruz senden özünü.
2: Dedim de Murat'a yazmıyorum ki Latinice yazmıyorum.
0: Ustad Ali bizi susun sıkardırı. Vaktim boyun atırı. Vaktimizde yok. Ok ok. Ama özü kitle yazmalıydı. Yala dünya
2: razı. Murat yazmıyor özü. Ben Latinice okurum özü.
0: Yala hayatım, yala dünya razı. Zalime bitmez bizi.

0: Çok yaşa. Ağzına sağlık. Muradın da arkadaşım Üstad Ali'nin de ellerine sağlık.
1: Yazdığı bir bitti alım sen çayettin bana yemeksin. Aferin Üstad Ali.
0: Programda ne var? Konuşmurdu Üstad Ali.
2: Gördüm
0: esir o, esir Ali, oldu. Yayında esir oldu.
1: Üstad Ali vaktinde ilk defa Kifri'de bir şey var idi.
0: Biliyordu mu hakikaten? Kifri'den, ne deyip sen özüne?
1: Geldim ben de bilmiyorum. Yeni konuşmuşam. Doktor Sadık Üstad'ım, zahir saygı selam dediler. Git selagiden işte dermengah huriyatı okuram. Bilmiyorum ne böyle filan. Ben de geldim dedim benim Üstad dedim. Yani filan ben istedim çağırım. Dostlar böyle bilmiyorum sen bağdı ne adı ne diyor. Dedim benim Üstad işte tabaka dermengah dedi. Ne tabaka? Böyle baktım böyle bir kere özünde bir şey var. Ayrı kimse biz, yani tanımaz özüm bizi, büyük abimizi Ali abi. Bir kere nece bir şekil böyle bakar, böyle de bakır mı hemen de bir
0: iki o bakmağı bir sarışmaktı, bir zor.
1: O bakmağı var, ben daha bilmiyorum ne diyeyim öz diye dedi, yok. Tabaka, ayrı tabakası dedim, dedim ha işte tabaka kurmamış dedi, ne tabakası, yumurta, ne? Şimdi daha bilmiyorum, ne selaşım özü, ne diyeyim, ne tabakası. Sinan Şehit geldi yani vaktinde, daha Sinan geldi, dedim Sinan abi dedim, valla bilmiyorum. İşte yani böyle elemem şimdi böyle dedi Allah adı o. Daha sonra Mülahir'den Doktor Sadık otur bakan şurada.
0: Evet.
1: Dediler böyle desek sana yani şerefine yadın olsun şerefine düzden hizmete geldik kifirler şerefine.
0: Evet.
1: Dedi böyle etsek sana sana saatinde akrab var saatinde kifir cemaat emri etsin ben ölüm saatinde.
0: Evet.
1: Ben dedim kurban genay ay bak.
3: Yok dışarı.
1: Dönüm. Beliyedir ustad.
0: Evet.
1: La beli. Mene bu ay. Bilmiyorum. Kore, o dakikada yoktu yanımda. Bir ayrı kore diye ustada bakıyordu. Açık Hasan yazdı. İkinci kore yazdı. Alıştırıp da ben dediler bu İngiliz sana. İkinci kore yazdı. Aynı dedim. Bilmedim. Dedim boş ver. Girdik daha besteye. O vakit işte Sinan da bana yardım etti. Daha Ali abi de kusur koymadı.
0: Evet o zaman bilmirdi o Hüseyin kardeşim. İndi bir insan tabakana adım.
1: Vallahi tanlardı, bak indi de.
0: Kimden öğrendim ben onu sormak istiyorum.
1: Vallahi bak öğrenmek ne diyeyim sana. Ben o vaktinde Duz'da Ali Şükür vardı. Ahmet Kaman vardı. Onlar alıştırırlardı. Ben çalardım özellikle diğerde böyle ilerde bilmem nece. Yani makam tabakat böyle bir şey. Ama burada geldim yani bizim yani müzikçilerimiz var. Digerli abilerimiz var. Büyük azıflarımız var. Yani bir diğer de bana diyerdim ben bunu okuram. Diğer ton tutkunan diğer bana mesela bu bayat oksan bayat oku fadesten daha hoş ol. Soldan oku daha iyiydi. Hesap kabiliyete göre kurt oksan fades oku acele etme. Sabah okuyan da mesela le okuma ha tavar edesen bilmem ne. Yani böyle değil alıştım. Bes ne de çok makamın adını böyle düzün diyeyim sana bilmem yani. Ve koriyatta onca meylim şey etme şey ben koriye düzüm
0: alalım. Bilsen işte bizim sanatçımız çeşit çeşit. Yani bu herkese belli de. Şimdi kardeşimiz Ali Mulla, Murat. Ben sanatçılarımız var. Toylar sanatçısıydı. Yani belli. Kağalarda başarmaları belli. Süper. Yok bir toy, 10 toyu başarılı.
1: Belli şimdi.
0: Ecelenize mesela makamdı, koriyatı, usuldu. İşte o da bir ayrı bir
1: tamam,
0: havadı.
1: Tamam.
0: O da bir ayrı belli. Havadı. Neyse ben başarılı dilerim sana.
1: Sağ olasın.
0: Zaten sen güzel... hayran kazanırsan sen sevan soktu.
1: Olsun,
0: bütün Türkmen yerinde sadece Çarşı'da Duz'da da bütün yerde Hüseyin Duzlu'nun bu güzel bestelerinden hayran olsun. Kazanıptı. Sevanları var. Hemen dönüm kardeşimiz Hüseyin Bayatlı'ya. Sırada neler var? Ne horiyatlar var? Ne dörtler var? Senden de
1: sıra. Kez aşka gidersin.
0: Aşka
3: gidersin. Bir parça şiir. Aşk uzan okuyalım.
0: Şiir.
1: Kim dağılır bizi?
0: Ne yok. Ben istedim horiyata giresin. Sonra bir de şiire girelim. Önce o şiirleri okudu. Horiyatları, dörtleri oku, ondan sonra bir de şehre gibi.
3: Ondan sonra gelir, horiyata bu şehre kendi oku, yani orayımızda kalmaz.
0: Aşk üzerine.
3: Ben.
0: Bir yalı dinleyen.
1: Ben bir kez dağılım mı?
0: Dağılır mı Rıza'nın?
3: Dedim önce aşk ağlatmaz. Ruhum, ömrüm, hayatım, dünyanın malı sensen. Dört yanıma sarılan kölgemin dalı sensen. dilimin dadlı şeyi, şəkəri bağlasan sən. Bəz gəl ot qarşımal, ölsəm sənə qax deməm. Gözüyə dalan yerdə, kes barmağım ax deməm. Həyatımı işıq edən gözəllərin nurusan. Başı qaldır bax mənə nə boynuyu vurusan. Həyatımı işıq edən gözəllərin nurusan. Başı qaldır bax mənə nə boynuyu vurusan. Üzümə baxmayanda ürəyimə vurusan. Utanısan istəsən gözüm sənə qaxmasın. Belə isə dağla gözüm hətta sənə baxmasın. Açma saçıyın qoxusu yeddi qonşuya gidər. Saçıyın mis qoxusu alanı sarhoş edər. Gevlimi sənsiz qoyma, sənsiz qaldıysa nə dər? Göz titrər, dudaq çırpar, zaxtımı əndirəsən. Hüsnüyə baxa bilməm, yaddar xam yandırsan. Çıxəndəy açma peçəyinə tutar bu aləmi. Nancə gözəli yazırmış bu xudamın qələmi. Zülfi qılınc, qaşi ay, gözləri nuh bələmi. Saçıyı sel dağıdı sirkələni sırğalar. Gözü on adam yıxər, adımı yer yırğalar. Bir şey yoxdur gözümdə, sənsən gevlimin bəsi. Sənsən dünyam gözəli, sənsən evim nənəsi. Boynu qamış pambuqdan sinəy cənnət meyvəsi. Mən dərin meyvələri bağvan olum bağıyda. Əlidə rühüm çıxsın, gömülüm qucağıyda. Əlidə rühüm çıxsın, gömülüm qucağıyda. Baba, bir gün həsənsən. Dilim deyər həsən, sən. Gecə səsi almasam nəfəsimi, kesən sən, sənsizlik yaşanmır. Bəs biləydim, nə sənsən, yerə, göğə, gevlümə, hara baxdım həsənsən. Yerə, göğə, gevlümə, hara baxdım həsənsən.
0: Çox yaxşı.
3: Sağ olasın.
0: Bir yorum gəlibdi. Dəyərli ablamız, sunucumuz, Türkmen FM Uydu Radyosu'nda sunucu Marokkalı'ya yazıp hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Misafirlerimiz hoş gelmiş, safalar getirmişler.
3: Hoş bulduk.
0: Emeğinize, yüreğinize sağlık, güzel ve keyifli bir yayın oldu. Eyvallah, çok sağ olasın Marok Hanım. Tabii sana da günaydın programı çok keyifli. Başarılar dilerim sana. Allah razı olsun bu güzel yorumu. Aşk güzel bir şeydi. Biz aşk dediğimiz zaman insanlar sadece aklarına gelip bir oğlan bir kızı sevmektir. Aşk bəs o da ki. Bizim çeşitli çeşitli aşklarımız var. İnsan var yerine, torpağına aşıktı. İnsan var ailesine aşıktı. O ailesinden başka hiçbir kimsenin görmez. Kavar, kaçar. İşler ne der? Catiri evine aşıktı. İnsan var dostlarına. İnsan var diline aşıktı. İnsan var memleketine. Aşkların
1: da... Her insan bir şeye. İşte, Murat sahasına aşıktı.
0: Tabii. Ha, çok doğrudur, çok doğrudur. Belki sen şeysin böyle değilsen, biz doğrudur.
1: Özellikle böyle.
0: Aşık olmasa, biz bir askere bir ibda yerimiz, etmez içinde.
1: Bir yerimiz var yani arkadaşlar.
0: Murat istiri...
1: Hafeden sonra otururuz.
0: Dili var aslında istiri.
1: Orada sahasını bakarsan koyup bir yere moyed abi. Bir yerimiz var oturur. Sazını bir yere koyup her bir kere de gel o yüzden kopar.
0: Ben bir aşk kuzanımın bir şiir okuyayım. Rize etsin
3: bir tas. Seve seve.
0: Gözümü gördüm, rengine daldım. Gözümü gördüm, rengine daldım. Rengi ne rengdi, arada kaldım. Çölü sahranı öcümüze aldım. Aşkıva düştü, Mecnun kadar. Bir sarap kimin gördüm aldandım. Hakikat bildim, gerçe inandım. Ataş olmadan kül oldum yandım. Aşkıva düştüm kerem kadar. Mən hardan hara sən üçün geldim. Mən hardan hara sən üçün geldim. Her şeyden gettim. sevdavda kaldım. Budak ürəcim, dərdudən dərdim, aşkıva düşdüm Fərhəd qədər. Duzu əkməci gözümü tutdu. Nə qəlb, nə aqıl sözümü tutdu. Duzu əkməci gözümü tutdu. Nə qəlb, nə aqıl sözümü tutdu. Bir dua bastım, özümü tutdu. Aşkıva düşdüm qəmbər qədəri. Aşkıva düşdüm qəmbər qədəri. Qədər nə qurub mənim, təlihəm vurub mənim, anım dəqqa olmur, saatim durub mənim. Yarın olmur, qismət yarın olmur, göz açdım bu gündəyəm, bu gün yarın olmur. Rahat çul döşemedim, bir günüm aşamadım. Doğum, doğumum, ölümüm birdi, hayatım yaşamadım. Rahat çul döşemedim, bir günüm aşamadım. Doğumum, ölümüm bir, hayatı yaşamadım. Taburu bozmak nedir? Utmaq, utuzmaq nədir? Mənlə qardaşım görən, bili əl üzmaq nədir? Mənim gecəm haqsızdır, gün çıxmaz şəfaqsızdır. Mənim gecəm haqsızdır, gün çıxmaz şəfaqsızdır. Yaşamağım, ölməğim, fərqi yoxdur, fərqsizdir. Yüz sahraya çevirdim yüz sahraya, Məcnun bəs çölə düşdü, mən yüz çöl yüz sahraya. Kəm aqlımı ilk sən sal, xudi gələ rik sən sal. Gəl dalağın göz gözə, mən salmam kiprik sən sal. Qaldım, qaldım yar vuran yerdə, qolumu buran yerdə, günlər necə yerisin, dəqqələr duran yerdə. Yarıldım yarıq kimin, sarılmaz sarıq kimin, razıyam gün yerisin, ayağı qırıq kimin. Çox sağ olun, əlinizə sağlıq, Ustad Murad, Ustad Ali. Nə demək, mən həz edərəm sizləri dinləyim, amma inanın ki, bizim programımız davamlı olduğu için bizden de xoriyyət istəyirlər ki, eləsə, mən həz etməm sizlərin vaxtını alım.
1: Yox, nə demək, Ustad, yani bütünümüzə mühtaclar, Ustad.
0: İstək olduğu için biz həz edərik. Biz her zaman bizim program sunmağımız, siz təkidə gəlin müsafirləri bura dəvət etməyimiz. Sadəcə bir hədəfimiz var, dinizlərimizi, izləyənlərimizi razı edəyim. Onlar tamam. Nə istəyirlər, ona görə ardımlarımızı atağım. Sırada nari var, qurban olan boyuna. Bu səni bəstəvdi?
1: İlk bəstəvdi.
0: İlk bəstəvdi. Söz kim?
1: Aynı doktor Sadık.
0: Doktor Sadık. Hemen birinci günden doktor Sadık kalbinden tutup da aynı diye kime?
1: Vallahi. Bunu söz bəstəvine aitti. Vaktında Kasır Kerkük'le tecil ettim özüm. Ahmet Deniz yandı.
0: Çok güzel. Doktor Sadık'ın buradan sevgim, saygım özüne.
1: Murat da söz çaldı.
0: Benim de yani değerli dostumdu, kıymetli dostumdu. Doktor Sadık'ın bir şeyi var yani özeldi. Bu güzel besteleri yazar, özü de lehn eder.
1: Yani
0: hazırdı gedesen yani o kadar nezedir, i̇şte yoğurup yapıp o kadar gedesen yazaksan o ekmeği.
1: Belədir.
0: Neyse dünya senden özü.
1: Yallah ne demek emret.

Benim geçen dem kaşatı san Geçen dem kaşatı san Ardım çağdaşatı san Ben çoktan ölmüşem Sen beni yaşatı san Kız Fırat söndürmez seni Cehennem ataşı san Dede neynim levle neynim

yan bağısan aşkı başa kağısan gah gün gevlim kırısan gah gün dönüp ağlısan ne sevsey alem ta ki neye kamsalısan dede neynim lavla neynim.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Hazır. Aç değil misin?

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

0: Sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
3: Türkmen FM sızınla.

Yarı yolda bile kalamadım. Yolum yordamım gitti benim. Şimdilerde olur olmaz anlarda beni hatırlamaktan yüksünüyorsundur. Ben seni hatırlamayı bile tatmadım çünkü hiç unutmuyorum. Yanlış bile olsa bir yolum vardı. Şimdi

0: 90 nokta 1 7'den 70'e halkın sesi Türkmen FM. Türkmen FM.
1: Yemek hazır. Aç değil misin?

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Bu sefer tenha biri sessiz sessiz pencere önündedir kimsesiz.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Famuid Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Kerkük yönetimini ve il meclisini küçümseyen tüm medya kampanyalarının durdurulması çağrısında bulundu. Vali Ağa, gazeteci ve aktivistlere sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu. Kerkük Valisi Ağa, Türkiye'nin Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı ve Türkiye Eğitim Bakanlığı danışmanlığı kabul etti. Görüşmede Kerkük'teki hizmet ve eğitim durumuyla iki taraf arasındaki işbirliği ele alındı. Kerkük Valisi Ağa, Kerkük İl Meclisi'ndeki Arap grubu, KDP grubu ve KYB grubunu ziyaret etti. Ağa, vatandaşlara hizmet sunulması için Kerkük yönetimi ile İl Meclisi arasında ortak koordinasyonun önemini vurguladı. Kerkük Valisi Ağa, İl Elektrik Dağıtım Müdürü'ne sahada çalışması, İçişleri ve dağıtım ekipleriyle birlikte sahaya inmesi ve vatandaşların şikayetlerine doğrudan müdahale etmesi talimatını verdi. Hükümet Sözcüsü Haydar Abboudi, Başbakan Zeydi Başkanlığındaki hükümet heyeti, Fransa ve Almanya'yı kapsayan resmi ziyareti sırasında yatırım, enerji, kültür, eğitim ve teknoloji alanlarında bir dizi anlaşma ve mutabakatı görüşecek. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Falih Ezzeydi, hükümetin güvenlik kurumlarını destekleme ve geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı. Parlamento Başkanı Heybet El Halbusi, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Muhammed ile telefonda görüştü. Halbusi, Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları kınadı ve Irak topraklarının Suudi Arabistan'ın güvenliğini tehdit etmek için kullanılmasını reddettiklerini yineledi. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıyı ve bu konuda alınan tedbirleri görüştü. Güvenlik medya hücresi Diyale'nin Narin bölgesinde düzenlenen hava saldırısında DAEŞ terör örgütüne ait bir sığınağın imha edildiğini açıkladı. Yolsuzlukla Mücadele Ceza Mahkemesi, soruşturma hakimi Ziya Cafer, terörü finanse etmek ve para aklamakla suçlanan Salim Ahmet olarak bilinen kaçak şüpheli Ümit Hacı Ahmet hakkında yakalama kararı çıkardı. Askeri istihbarat, DAEŞ'in Kerkük'teki önemli liderlerinden biri olan Ebu Sahir'i yakaladı. Kuzey Irak Bölge Güvenlik Kurumu, Süleymaniye ve Halepçe'de gerçekleştirilen bir dizi güvenlik operasyonunda DAEŞ terör örgütüne mensup 22 kişinin yakalandığını açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1974 anlaşmasına geri dönüş, Suriye ve İsrail arasındaki meselelerin çözümü için en gerçekçi zemindir dedi. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la savaş kongre, ara seçimlerden önce ya da hemen sonrasında sona erecek dedi. Amerikalı Washington Post gazetesi, İran'ın Amerika üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Irak ve Yemen'deki silahlı vekil güçlerini harekete geçirdiğini bildirdi. Yemen hükümet güçleri, Taiz'in batısındaki Eddabab cephesinde Husilere ait mevzi, toplanma alanları ve araçları hedef alan yoğun hava saldırıları düzenledi. İngiliz deniz ticareti operasyonları Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sırasında bir geminin kimliği belirsiz bir cisimle vurulduğunu açıkladı. Rus ordusu Ukrayna'ya askeri sevkiyat taşıyan bir gemiyi Odessa Limanı'nda hedef aldı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان إف إم الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعنا غاية يدعو إلى وقف جميع الحملات الإعلامية التي من شأنها الإساءة إلى إدارة المحافظة أو مجلسها، ويدعو الإعلاميين والنشطاء إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم والابتعاد عن الحملات التي من شأنها تعيق الخلافات أو الإساءة إلى مؤسسات المحافظة. محافظ كركوك محمد سمعنا غاي يستقبل رئيس بلدية شاهين بي في محافظة غازي عنتب التركية ومستشار وزارة التربية التركية، ويبحث الواقع الخدمي والتعليمي في المحافظة والتعاون بين الجانبين. محافظ كركوك محمد سمعنا غاي يزور المجموعة العربية وكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس محافظة كركوك، ويؤكد على أهمية التنسيق المشترك بين إدارة المحافظة ومجلسها لخدمة المواطنين. محافظ كركوك محمد سمعان أغاي يوجه مدير توزيع كهرباء المحافظة بالعمل في الميدان والنزول مع العمال وكوادر التوزيع والاستجابة المباشرة لشكاوى المواطنين. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يؤكد أن وفد الحكومة برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في زيارته الرسمية التي تشمل فرنسا وألمانيا سيناقش عددا من التفاهمات في مجالات الاستثمار والطاقة والثقافة والتعليم والتكنولوجيا. رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يؤكد التزام الحكومة بدعم المؤسسات الأمنية وتطويرها. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يجري اتصالات هاتفية برئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل شيخ، ويعرب عن إدانته للهجمات التي استهدفت السعودية، ويجدد موقف العراق الرافضي لاستخدام أراضيه لتهديد أمن السعودية أو أي من دول الجوار. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع نظيره الإيراني عباس عرقجي الهجوم الذي استهدف المملكة العربية السعودية والإجراءات المتخذة بهذا الشأن. الحكومة تقرر استئناف العمل في 3 منافذ حدودية مع إيران، وهي الشلامجة ومندلي والشيب، عقب استكمال المتطلبات التنظيمية والفنية وتحديث الأنظمة فيها. خلية الإعلام الأمني تعلن تدمير مضافة تابعة لعصابة داعش الإرهابية بضربة جوية في منطقة نارين بديالا. قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد ضياء جعفر يصدر أمر قبض بحق المتهم الهارب أميد حاجي أحمد المعروف باسمه البريطاني سالم أحمد سعيد بتهمة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. الاستخبارات العسكرية تطيح بالإرهابي أبو ساهر أحد أبرز قيادي داعش في كركوك. مؤسسة أمن إقليم شمال العراق يعلن اعتقال 22 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي خلال سلسلة عمليات أمنية نفذت في السليمانية وحلبجة. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
3: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

varsa içeride, dışarısı gölgelik. Dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim. Sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.